Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Viyana efendim. Viyana efendim. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana efendim. Viyana efendim.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. Hem

0: Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni haftanın ilk iş gününden Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yağışlı bir hafta sonunu geride bıraktık Viyana ve çevresinde. Yeni haftaya da yağışla başladık. An itibariyle Viyana'da sağanak yağış var, hafif sağanak yağış var. Sıcaklık da yaklaşık olarak 16 derece gün boyu aralıklarla yağmurun devam etmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık da 21 derece olacak arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi yapmış olalım. Yeni hafta güzellikleriyle gelsin inşallah. Kop kolay olsun. Hemencik bitiversin. Güzellikler getirsin bize. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Yeni açıldı 20. Viyana Dresdenstrasse. Artzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 Bowl Kebab Pandorf'ta. Pandorf Outlet'in girişinde Özyiğit Avusturya Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Floria Events dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. Değerli katkılar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yayınımıza sponsor oldular. Ayrıca yayınımıza değil, sadece yayınımıza değil, radyomuza da destek olan çok sayıda sponsorlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu yayınlar sizlere ulaşıyor. Sağ olsunlar. Ben gelmeden mesajlarınızda yağmur gibi gelmiş. Süpersiniz. Gelmeye de devam ediyor. Bilmeyenler için yine de hatırlatmak isterim. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 19 79. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Hadi bakalım, pamuk eller WhatsApp'a.

Hafta sonunuz nasıl geçti diye sormadan önce bir günaydın mesajlarına bakalım. Kimler bizimle birlikte, kimler sesimize kulak veriyor? Bir göz atalım. Bugün ilk mesajları kim gönderdi? Top 5 listemizde kimler var? Top 5 listesi önemli. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyor, kolay gelsin demiş. Sağ olsun, var olsun. Stuttgart'ta sevgiler, selamlar. Güne de bir söz bırakmış. Gitmez. Ne güzel bir şeydir, birini koşulsuz, kuralsız, hiç beklentisiz olduğu gibi kabul etmek ve ona iyi ki varsın diyebilmek. Cansu günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel mus, mutlu bir gün olsun. Erhan Diker günaydınlar abi, hayırlı haftalar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, Eskişehir'e sevgiler selamlar olsun, hayırlı işlerin olsun, kolaylıklar diliyorum. Hasret günaydınlar abi, iyi yayınlar diliyorum demiş, çok teşekkür ediyorum, güzel bir haftan olsun. Burdurlu Mehmet günaydınlar kardeşim, abi hayırlı haftalar, iyi sabahlar. İyi yayınlar diliyor, sağ olsun. Bütün Viyana FM dinleyenlerine bol bol selamlar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Hayırlı, bereketli, güzel bir hafta olsun. Herkesin bol bol para kazanacağı bir hafta olsun diyor. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Herkesin işi gücü rast gelsin yeni haftada. Işıl günaydınlar. Güzel bir haftan olsun. Mutlu haftalar. Yeni bir hafta, yeni fırsatlar, güzel başlangıçlar. Tüm güzel insanlara sağlık, huzur, başarı getirsin demiş. Sağ olasın Işıl. Annene kavuştun mu? Ayten Hanım Bulgaristan'a geçecekti İstanbul'dan. Belki de sadece hafta sonu geçmiştir, bilemiyoruz. Birazdan anlarız. Mustafa aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler cümleten güzel bir haftamız olsun. Eyvallah Mustafa, yolun açık olsun. Hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. 6.59 bu mesajların telefonuma düşme saati. Bakacağız. 7'den itibaren kimlerinki düşmüş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mesajı ayırdık. Sadık günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Sadık bugün... İlk 5'i sıyırdın geçtin, haberin olsun. Sadık geçen hafta 3 kere en hızlı mesajı gönderdi. Günün birincisi oldu. Suat günaydınlar, hoş geldin. Güpgüzel mus, mutlu bir haftan olsun Suat. Suat bugün evden çıkarken tüm işleri bitirdi. Hafta sonu her şeyi yaptı. Köşe bucak, dipler dahil temizliği yaptı, süpürdü evi, sildi, perdeleri değiştirdi, bulaşıklar yıkandı, çamaşırlar ütülendi. Her şey tamam Suat'ta ve pazartesi normal işin yolunu tuttu. Hafta Suat için yeni başlıyor. İş yerinde Suat tatil yapıyor, o derece. Hafta sonu yoruldu tabii, hakkı. Bayram günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin, yolun açık olsun, güzel bir haftan olsun. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dün Berndorf'tan geçtim bu arada ya, uzun bir yerden sonra Berndorf'a gittim, transit geçtim Berndorf'tan. Gülşen Hanım günaydınlar, güzel bir hafta olsun hepimize diyor, çok sağ ol, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, süp süper bir haftamız olsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim. Viyana FM ailesi, hayırlı bereket.

0: kıymetli, güzel bir haftamız olsun. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Ahmet. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Mahmut günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun. Eyvallah. Mahmut işin gücün rast gelsin kardeşim. Aynur Demircan günaydınlar. Herkese mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Aleyküm selam Onur. Herkese günaydın. Güzel bir yayın diliyorum abim diyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Pembe Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Sevip de sevmesini bilen güzel insanlara günaydın olsun diyor. Eyvallah. Muradin günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Muradin, Viyana'ya döndün herhalde. Bana öyle geldi. Mesaj attığına göre A22'desin muhtemelen. Oyrasya Eğitim Merkezleri. Malum vatandaşlık için, vize için A1, A2, B1, B2 kursları. Muradin Hocam bu işin uzmanı arkadaşlar. Biliyorsunuz Viyana FM sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Almanca kursu ihtiyacı olanlar Oyrasya ile iletişime geçebilirler. Muradin Hocam güzel bir haftan olsun. Ooo, annemle babam geldiler abim diyor, kavuştum. Hadi gözün aydın Işıl. Abi A23 yine diyor. Çok trafik var diyor. Vallahi. Birazdan bakacağız ona. Burdur Mehmet, teşekkürler. Arkadaşlar A23 bildiğiniz gibi yoğun. Hele bugün bir de pazartesi ki hiç sormayın. Kemal müdürüm hoş geldin. Hayırlı bereketli haftamız olsun Ali diyor. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun senin de. Ekrem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, kucak dolusu selamlar. 20. Viyana'dan biz de 3 arkadaş iş için 14. Viyana'ya gidiyoruz diyor. Brandschutz teknik ekibi olarak burada Fikret abi ve Mutluhan iş arkadaşlarımın da selamları var diyor. Ve aleyküm selam Fikret abi, Mutluhan. Ve sıradaki parçayı tüm sevenlerimize, Viyana'ya ve sizlere armağan ediyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar, kendinize iyi bakın, iyi haftalar diliyorum diyor. Eyvallah Ekrem, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. Yanında bizi dinleyen arkadaşlara da sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Faruk günaydınlar. Faruk dur bekle, sen top 5'tesin, o yüzden bekletiyoruz seni. Muradin niye gülüyorsun ya, A22'deyim diyor. Bak biliyorum ben senin A22'de olduğunu. Gürcan abi günaydınlar abi, hayırlı sabahlar. Gürcan abi yine kahvesiyle geldi. Kar, kış, güneş hiç fark etmiyor. Gürcan abi kalkıyor, kahvesini alıyor, oturuyor terasa. Önce o kahveyi böyle huzur içinde içiyor. Ondan sonra işine başlıyor. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar abi. Onur, Harun, Gürcan abi, ekip Şampiyonlar Ligi maşallah. Akşam da maçımız var bu arada. Viyana FM has adamlar yine sahaya çıkıyor. Hazır mıyız gençler? Bahar günaydınlar. Guten Morgen. Güzel bir hafta diliyor. Sağ olasın Bahar. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir haftan olsun. Yasemin günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun senin de. Murat günaydınlar. Hoş geldin. Ya Murat çok radyomuzda. O kadar çok Murat var ki. Artık Muratlar karışmaya başladı. Soy ismini de yazmamışız. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yasin günaydınlar kardeşim. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Yasin. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor. Sevmediklerinize siz zaten gitmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Telefon numarasının son 4 tanesi 0331. Günaydınlar. İsmini yazarsan seviniriz. Nereden dinliyorsun bizi? Telefon numarasının son 4 tanesi 7259. Sana da günaydınlar. Hoş geldin. Abi nasıl bir isimdir o ya? Şifre gibi, kasa şifresi gibi aynı. Sen de ismini yazarsan seviniriz. Bir de nereden dinliyorsunuz arkadaşlar? İlk kez yazanlar isimlerini ve nereden dinlediklerini yazarlarsa biz de telefon rehberimize kaydederiz. Bir sonraki mesajınızda öyle isim falan sormuyoruz. Zaten kim olduğunuzu biliyoruz. Sıkıntı yok. Daha rahat oluyor, güzel oluyor. Mehmet Öke, günaydınlar kardeşim. Araba parçacınızdan tüm Viyana FM ailesine günaydın. Hayırlı, bereketli haftalar olsun. Tabii ki esnaf kardeşlere de bol bereketli bir hafta diliyorum diyor. Eyvallah Mehmet Öke, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Hepimiz için, işçi olsun, esnaf olsun. Güp güzel, mus mutlu, bes bereketli, süp süper, kop kolay, sap sağlıklı bir hafta olsun inşallah. Esnaf arkadaşlar için de helalinden bol bereketli bir hafta diliyorum. Fatma abla, günaydınlar. Hoş geldin Fatma abla. Güzel bir haftan olsun. Lahmacuncu Fatma abla. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Suat Aksu. Evet abi diyor. Aynen, evi boyadık diyor. Birlikte çok eğlenceli bir hafta sonu geçirdik. Vay be. Suatlar evi boyadılar. Sonra temizliği Suat dip köşe yaptı. Helal olsun Suat'a. Top 5 listemizin bu hafta ve bugün, haftanın ilk gününde birincisi, en hızlısı kim oldu sizce arkadaşlar? Top 5 listemizin 5 numarasında Tamer var. Herkese guten morgen, einen wunderschönen Wochenstart. Sind ben deine Stimme. Abi kolay gelsin diyor. Eyvallah, sağ olasın Tamer. Tamer hayırdır, bugün Almanca takılıyorsun. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Turgut var. Selam, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam Turgut. Bereketli günler olsun. İşimiz gücümüz rast gelsin diyor. Eyvallah. Güzel bir haftan olsun Turgut. 3 numarada bugün Kemal var. Günaydın abi, Ankara'dan selamlar. İstikamet Kapadokya. Herkese iyi haftalar diliyorum. Oo Kemal. Kemal'ini al. Hayırdır kardeşim, iyi tatiller. Vallahi Kemal Kapadokya'ya gidiyor ya. Vay vay vay. En iyisini yapıyor. Her yer boşaldı. Okullar açıldı Türkiye'de. Tatil yerleri rahatladı. Kemal tatile gidiyor. Mantıklı. Hayırlı tatiller kardeşim. Maşallah. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Aziz Başkan var. Günaydın abi. İyi yayınlar. İyi haftalar herkese. Hayırlı işler. Eyvallah Azim. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Faruk var. Sürpriz oldu açıkçası. Faruk vallahi nasıl başardın ya? Helal olsun. Sürpriz. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Faruk. Bir de sesli mesajı var Faruk'un. Bir dinletelim bakayım.
1: Günaydın Ali abi.
2: Günaydın Ali abi.
3: Hayırlı sabahlar abi.
0: Liva, Lias ve Faruk. Günaydınlar. Maşallah Liva ve Lias. Kara kartallar. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir haftanız olsun. Faruk, senin dahil işlerin olsun kardeşim. Hakan'ım günaydın İstanbul. Hakan Erkenci bu hafta yatmıyor. Çalışıyor, iş çok demek ki. Güzel bir haftan olsun Hakan. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın Fatma abla. Fatma abla da her şey yolundaymış maşallah. Güzel bir haftan olsun abla. Kafa yerinde değil abi, ben ne dediğimi bilmiyorum diyor. Valla Fransızca olsaydı şaşırmazdım da Almanca hayırdır Tamer sen ya. Hep Türkçe açardın, hayırdır. Fadime Hanım günaydınlar. Viyana FM ailesi kolay gelsin. Ali Bey iyi yayınlar diliyor. Sağ olasın Fadime Hanım. Güp güzel, mus mutlu bir hafta diliyorum. Ne yaptınız? Ayrı ayrı uçaklarda döndünüz mü Viyana'ya? Pala abim Fadime Hanım almaya gelmiş ama uçaklar ayrı ayrı dönerken. Nasıl olacak bu iş? İki çocukla birinci olmak kolay mı abi ya diyor. Vallahi çocukların bereketi demek ki Faruk. Bak ne zamandır atıyorsun birinci olamıyorsun. Bugün birinci oldun ya. Vay be.

Süleyman Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yeni haftalar olsun diyor. Eyvallah, hoş geldin. Güzel, musmutlu bir hafta olsun Süleyman Şimşek. Şimşek VIP, o da okul yolunda. Şaşmaz. 7.30'a doğru hep burada olur. Süleyman hafta sonu stres atıyordu, sıkıyordu bol bol.

BJK Murat, günaydınlar abi. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah Murat abi, işin gücün rast gelsin. Fan Shop Kuellen Strasse 40 10. yana. Hayırlı işlerin olsun Murat abi. Evin garajından çıktım, şu daha buradan başlamış diyor Nihat. Aleyküm selam Nihat'ım. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah Nihat. Valla sizin orası da artık öyle oldu ya. Praga Strasse. Gerçi garaj çıkışı diğer taraftan. Caddenin ismi aklıma gelmiyor ama. Shopping City North. O zaman hızlıca trafik durumuna bir bakalım arkadaşlar. Aba bu ne? Bu ne? Yok böyle bir trafik. Çok fena trafik var. Öyle böyle değil. A23 22. Viyana'dan 10. Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Geverbe Park Stadlau'dan başlıyor. Ta ki Erdberg Gelende'ye kadar devam ediyor. Çünkü orada kaza olmuş arkadaşlar. A23'te Erdberg Gelende'nin orada kaza var. Zaten yoğundu trafik. Hepten yoğun olmuş. Öyle böyle değil ama. A22 trafik yoğunluğu Brigitte'den Abürke'den başlıyor. A23'te birleştiği yere kadar devam ediyor. Reisbrücke üzerinde kaza olmuş. Orada da yoğunluk var. Şehir merkezine doğru Reisbrücke. Yine A22'de Nordbrücke üzeri bir hayli yoğun arkadaşlar. Aşırı yoğun hatta. Trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Brunestrasse'den başlıyor. Haliyle o aradaki yolların hepsini etki ediyor.

Johannes Fering Promenade. Doğru mudur orası Nihat? Vallahi orada bile trafik var ya. Praga Strasse yoğun, Brüne Strasse yoğun arkadaşlar. Şehir merkezi bir hayli yoğun, cadde ismi vermeyeyim. Gürtel çok yoğun, Nussdorf ve Gürtel özellikle çok çok yoğun. Margareten Gürtel yoğun. A4 havaalanı yolu her iki yönde açık. Yoğunluk olsa bile yoğun ama akıcı, öyle diyelim. S1 çevre yolu herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Akıcı an itibariyle bir sıkıntı yok. A2'de Viyana istikametine doğru yoğunluk var. Özellikle nereden sonra? Traiskirchen'den sonra yoğunluk başlıyor arkadaşlar. Vözendorf kavşağı çok yoğun. Knoten Vözendorf. Yoğun. Orada inşaat çalışması da var. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorfer Straße yoğun. Breitenfurter Straße yoğun. A23 Landstraße otoban çıkışı yoğun. Landstraße Gürtel yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Dresde Straße yoğun. Öyle sürüp gitmez. Favoritenstraße Oberlaa tarafı baya yoğun. Birinde aklına gelecek ayrılığım. Laxemburger Straße'nin Oberlaa tarafı bir hayli yoğun. Günün birinde pişman olacaksın. Günün birinde. Karlsplatz'ın olduğu bölge bir hayli yoğun. Donaukanal yoğun arkadaşlar her iki yönde. Friedensbrücke Rossauerlände yoğun. Yani sabah sabah Viyana'nın her yerinde neredeyse trafik var diyebiliriz. Yolda olanlara Allah sabır versin, Allah kolaylık versin. O yönden ben rahatım ya. Vallahi evden çıkıyorum, arabayla geliyorum ama. Yani lambalardan dolayı evden çıkıp arabayla gelmem 10 dakika sürüyor. Yürüyerek gelsem aslında sürdüğü 15 dakika sürecek. Ama nedense arabayla gelmeyi tercih ediyorum. O da enteresan bir durum. Yayın bittikten sonra işler güçler bizi bekliyor o yüzden. Ne geri dönecek yolun olacak. Onur Faruk'u tebrik ediyor. Cihat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar, güzel bir hafta olsun diyor. Eyvallah Cihat, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. Doğru bilmişim. Nihat diyor doğru diyor. Eyvallah Nihat. Yolun açık olsun inşallah. Senin de saçına karlar yağacak. Ayten Hanım teşrif ettiler. Günaydınlar Ayten Hanım, hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Biz yıllık izindeyiz. 15 gün buradayız diyor. Oo, hadi bakalım. İyi tatiller şimdiden Ayten Hanım.

güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Hem Ayten Hanım'a hem eşine. Işıl'ın da gözü aydın tekrardan. Aa, Güngör damat, damat sen yandın be 15 gün boyunca. Yandın sen.

0: Ahmet günaydınlar. Ali abi her ülkese günaydınlar. Hayırlı güzel bir hafta dilerim diyor. Hataylı Ahmet. Eyvallah Ahmet abi, hoş geldin. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Sen neredesin ya? Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayanlar da bu hafta. Ahmet herhalde rekor kıranlardan bir tanesi. Ne zamandır yazmıyordu. Guten Morgen Erdatlı. Murat Erdatlı, neredesin abi sen ya? Güzel bir haftan olsun, hayırlı işlerin olsun Murat Erdatlı. Ömer abi günaydınlar. Hayırlı işler, hayırlı bereketli günler olsun diyor. Eyvallah Ömer Akkuş. Ömer abi merkenci ya maşallah. İngiliz anahtarı gibi. Her derde deva, yetişiyor. Başın düşerse dara, Ömer Akkuş'u ara.
1: Ali Süzen.
0: Bünyamin abi günaydınlar. Aleyküm selam abi, hayırlı sabahlar diliyor. Hayırlı işlerin olsun Bünyamin abi, güpgüzel musmutlu bir hafta diliyorum. Vay be, tüm taksici esnafımız da burada maşallah. Kemal kardeşime çok güzel bir tatil diliyorum diyor Faruk. Eyvallah Faruk. Çok güzel bir zamanda tatile gitti vallahi Kemal. Bugün sana çok yakınım diyor Ömer abi. Gel Ömer abi ya, pindirinks ısmarlayayım sana. Yakınsan. Adresi biliyorsun abi, gel. Ömer Akkuş nerelerdesin? Günaydın, iyi haftalarımız olsun VNFM ailesi ve dinleyenleri. Size pozitif bir haberim var diyor. Hafta sonuna sadece 5 gün kaldı. Eyvallah Rafet abi, Allah razı olsun. Bu güzel haberin bizi bir hayli duygulandırdı. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Rafet abi. Vallahi çok müjdeli bir haber oldu. Hafta sonu cumartesi gecesi düğünden dönüyorduk. Abi bir trafik var Viyana'da. Ne olacak bu trafiğin hali bilmiyorum. Dedim ne oluyor, neyin trafiği? Hani gecenin bu saati trafik de olmaz diye hiç navigasyonu falan da açmamıştım. Abi 10. Viyana'da favoritem Fethiye Kreis'in alt tarafındaki tünelde kaza olmuş. Kaza nedeniyle trafik felç. En az yarım saat bekledik. Çok geçmiş olsun Ahmet abi. Sağlık sorunları vardı. Şimdi her şey yolunda Allah'a şükür diyor. Eyvallah abi. Rabbim tüm hastalara şifa versin. Şafi ismiyle inşallah. Dertlilere deva, borçluları da eda etmeyi nasip etsin. "22'de Obi'nin karşısındayım." diyor. Yakınsın Ömer abi. Hadi iyisin bak. Breitenle tarafında çalışıyor Ömer abi. Bugün çok yoğun be Ömer abi, bildiğin gibi değil. Çarşamba akşamı Türkiye'ye gideceğim, malum çalışmamız lazım. İşler güçler, Türkiye'ye gideceğiz. Gitmişken Beşiktaş'ın maçı var, onu izleyeceğiz. Stadyumda Marsilya ile oynuyor. Müjde abla günaydınlar, iyi yayınlar. Tatiller bitti artık, iş başı diyor. Müjde abla neredesin sen ya? Bayağıdır sesin solun çıkmıyor. Hoş geldin abla, güzel bir haftan olsun. Birinci olan Faruk'u ekstra ultra lüks tebrik ediyorum. Birileri duymasın ama diyor. Duymasın, tamam ismini söylemeyeyim o zaman. Hala bir isim belirleyemedik. Feministin erkek versiyonu ne oluyor diye. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun. Oo Haydar Bey, Guten Morgen, teşrif ettiniz mi efendim? Haydar'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Yeni bir gün ve haftadan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Keyifli vakitler, hoş sohbetler diliyorum. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah demiş Demet, geldi hoş geldi. Demek güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Tebrikler Faruk abi, seni zirvede görmek gözlerimi kamaştırdı. Devamını bekliyoruz diyor. Vay Kemal'ime bak sen. Kemal, Kapadokya'ya gitmeden önce Erdat'la abimi bir aradın değil mi? İzin aldın ondan. Öyle Kapadokya'ya kafana göre gidemezsin. Senin de kul tavrın çözüldü hemen. Sorma abi diyor, aynı trafiğe ben de takıldım. Cihat hayırdır, sen neyin trafiğe niye takıldın? Sen neredesin ya? Vinan Hoş'ta da bakmadık ama. Kim abi diyor beni ultra tebrik eden? Tamer. Tamer maskulizm yaptı. Ultra takip etti seni. Şey, tebrik etti, takip etti diyorum ya. Nereden çıktıysa dilim dolandı birden. Abi diyor, sen niye damada sabır diliyorsun? Belki damat çok sevindi. Kaynanası geldi diye. Nereden biliyorsun diye. Bilmiyoruz yani. Damada Allah kolaylık versin dedik ya. Suat bir şey demedik. Damat şimdi ilgilenmesi lazım. Kaynanasıyla, kayınbabasıyla. Öyle kolay mı damat olmak? Bedavadan damat olunmaz öyle. Biraz çabalayacak, tırmalayacak. Değil mi Ayten Hanım? Hizmette kusur istemiyoruz bak, ona göre. Süleyman'ın Ömer Akkuş abime ve Haydar dayıma selamlarım var diyor Süleyman'dan. Hayırlı haftaları olsun. Eyvallah Süleyman. Vay be, Haydar dayısı ve Ömer Akkuş'a. Özel selam. Vay. Ali diyor, benden duymuş olma da bu hafta diyor, bu Haydar var ya, bu Haydar diyor, dün diyor mangal yaptı, seni diyor karede göremedim diyor. Abi işte adamlar böyle CB talkçılar buluşuyorlar, bizi hiç çağırmıyorlar, haber bile vermiyorlar. Kuzuyu kesiyorlar falan, neyse Haydar'a bir kuzu yazdıydık zaten, sırası gelince onu da yiyeceğiz. Cumartesi trafiğe Cihat da denk gelmiş. Hanımı almaya giderken ben de denk geldim abi diyor. Aynen Cihat, nasıl bir trafikti o cumartesi günü ya? Abi normal değil cumartesi gecesi. Kendimi ve dereceye giren erkek arkadaşlarımı tebrik ediyorum diyor Turgut. Vay. Hep siz bunları kadınlardan öğrendiniz var ya. Sebebi sorma, belki başka baharlara. Yürü ya kolum, bana dokunma. Kim abi diyor beni ultra tebrik eden ya? Kim o ya? Tamer, Tamer. Sorma, belki başka. Tamer maskulizm yapıyor. Yürü ya kolum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kolum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Diyor Daran okuz. Ne yazdın? Yazmıştık diyor, unuttun herhalde. Neyi unuttun ya Ömer abi? Benden de selam olsun diyor Süleyman. Aleyküm selam Ömer abi. Ha, öküz yazmıştık diyor. Haydar'a öküz yazdık aynen. Kuzu kurtarmaz abi Haydar. Yani kuzuyu kaç kişi yiyeceğiz ya? Ama kuzu çok Ömer abi ya. İstemediğin kadar kuzu var valla. Ama mekan yok yiyecek. Bir mekan ayarlasana be Ömer abi. Her şeye bir çare buluyorsun Ömer abi. Şu mekan işine de bir çare bul da şu kuzuları bir yiyelim be. Vallahi kıvranıyor kuzular. Halledelim o işi. Baş koydum senle. Ahtapot kardeşimin birinciliğini tebrik ediyorum. Kemal kardeşime de iyi tatiller diliyorum diyor. Gürcan abi eyvallah. Çok zarifsin be Gürcan abi. Çok incesin. Rüzgar estikler fezden. Alsam versem de düşsem. Erdatlı abim sağ olsun her şeyi organize etti. Ona haber vermeden gitmek yakışmaz biliyorsun diyor. Viyana FM'nin muhtarı olduğu gibi oranın da muhtarı. Murat abi Ürgüp'ün harbiden muhtarı, öyle böyle değil. Murat abiden habersiz Ürgüp sınırlarına girilmez ona göre. Oo, Haydar'a diyor öküz yazmıştık. Ayarlarız, yer sıkıntı değil diyor. Ömer abi vallahi yeri ayarla da şu kuzuları yiyelim ya. Çok kuzu var. 10 taneden fazla kuzu var Ömer abi. Beni tebrik eden herkese teşekkür ederim. Bundan sonra her gün ilk üçteyim diyor. Hadi bakalım Faruk, bu gazla artık ilk üç mü olur, ilk beş mi olur? Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şenol. Masada döneri unutmayalım diyor. Haydar, masada döneri organize edelim, yiyelim ya. Bu hafta yokum arkadaşlar. Çarşambadan itibaren yokum. Pazartesi geri geliyorum. Önümüzdeki haftaya organize edelim onu. Önümüzdeki hafta dönerle başlayalım. Basitten başlayalım. Öyle şey yapmayalım ya. Hemen birden hani yüklenmeyelim çok. Mekan burada hazır Ali diyor. Sen kuzuları getir yeter. Abi kuzu Avusturya'dan Almanya'ya gider mi ya? Beni de çağırdılar. Ben de dedim hemşerim yoksa benim boğazımdan geçmez. O yüzden gitmedim. Helal olsun be Rafet abi. Ben yoksam diyor. Yani Ali yoksa ben de yokum diyor. Ben yoksam Rafet abi yok. Helal olsun. Hemşerilik bunu gerektiriyor abi. Cideli kolay yetişmiyor ya. Bir cideli öyle olunmuyor hemen. Sonradan cideli olunmaz abi. Biz hanımefendilerden daha çok güzellikler öğreneceksiniz diyor. Allah razı olsun Demet. Yani siz hanımefendiler olmasa biz bu incelikleri öğrenemeyecektik. Bak erkek arkadaşlar biraz zor oldu öğrenmeleri ama zaman aldı ama öğrendiler yani. Birbirlerini bak tebrik ediyorlar, iyi dileklerde bulunuyorlar. Ne kadar güzel ya. Yani bunda senin emeğin çok. Senin feministliğin olmasa bunları başaramazdık Demet. Kemal teşekkür ediyor Gürcan abiye ve iyi tatiller dileğinde bulunan herkese.

Şimdi son zamanlarda fırsat buldukça yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz. Bazı yerlere tekrardan gidiyoruz. Dün yeni bir yer keşfetme hedefiyle çıktığımız yolda başarıya ulaştık arkadaşlar. Yeni bir yer keşfettik hanımla birlikte. Ondan sonra rotayı evden çıkmadan belirledik. Bu işleri Ferhat 54 iyi yapar aslında. Steinwand Klam'a gittik. Şelale. Gerçi su kalmamış, kurumuş şelale diye bir şey yok ortada ama güzel yürüme yolu olmuş. Tırmanmalı böyle ağaçtan merdivenler falan filan kayaların arasından. Güzel bir yürüyüş yolu. Oradan Türken Loh diyorlar, Türk deliği. Oraya kadar çıktık. Çıktığımıza da değdi. Çok güzel manzarası vardı. Müthiş bir manzarası vardı. Tabii çıkarken biraz zor oldu. Yorulduk ama değdi. İyi ki dedik gelmişiz buraya. Sizlere de tavsiye ederim.

Tabii oraya bir tane de tarihçi asmışlar ama tarihçi komple ne diyelim yalanlarla dolu. Hani sözde şöyle bir şey olmuş. İkinci Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusu Viyana'ya doğru ilerlerken o bölgede yaşayan bir vatandaş, muhtemelen zengin bir vatandaş, yanına ailesini ve birkaç korumasını alarak dağa çıkıyor. Kendisi de yer arıyor. Oradaki mağarayı buluyor. Etrafını güzelce taşlarla kapatıyorlar. İşte oraya yerleşiyorlar. Bayağı bir zaman orada yaşıyorlar. Sonra kendilerini güvende hissettiklerinde ateş yakıyorlar. Ateş yaktıktan sonra işte Osmanlı ordusu bunları buluyor ve hepsini orada öldürüyor. Öyle yazıyor oradaki tarihçede. Bir de şey diyor. Osmanlı ordusu yakıp yıkarak ortalığı ilerlerken diyor bak. Öyle de bir şey yazmışlar. Yakıp yıkıyor, yağmalıyormuş falan filan yani. Bizim tarihçilerde hiç böyle bir şey yok. Olmadığı gibi dünyanın tarihçilerinde de böyle bir şey yok. Doğru tarih kaynaklarında böyle bir şey yok ama tabii herkes inanmak istediği tarihi uydurduğu için. Yani o ormanın derinliklerine düşün, Osmanlı ordusu Viyana'yı koşatmaya gidiyor ve yolunu değiştirip işi gücü yok ormanın arasındaki bir tane aileyi buluyor, onları öldürüyor. Pek mantıklı gelmedi bana. Çok güzel resimler çektim bu arada. Ama hepinize çıkmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Hem manzarası güzel hem gezmiş oluyorsunuz. Temiz hava almış oluyorsunuz. Güzel bir yürüyüş yapmış oluyorsunuz. Çok aşırı kondisyon da gerekmiyor. Bak ben bile tığ gibiyim çıktım oraya rahat yani. Sana bir ben lazım. Bana da sen lazım. Hayatım. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Hemen diyor kaydettim diyor. Türken Loh. Steinwand Klamm. Mirafellerin hemen alt tarafına denk düşüyor. Haritaya baktım da biraz. Viyana FM Instagram hesabında paylaşsan iyi olur, gezilecek yerler diye. Paylaşalım Ferhat'ım. Ferhat 54 güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Kartal Faruk kardeşimi tebrik ediyorum da Mahmut. Eyvallah Mahmut. Hayırlı sabahlar Viyana FM ailesi. Hüseyin abi hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun abi. Erkekler de mangal yapıyor. Kimseyi çağırmıyor diyor. Abi çağırmazlar. Ah be Aydar. Bizi çağırmadın emi. Rafet abim üzgün. Aşçısı gitti diye ama Rafet abimin helali var diyor. Abimizin biri kaza geçiriyor. Buna haber veriyor. Hemen telefona sarılıyor, arılıyor. Görüntülü durumu nasıl diye konuşturuyor. Kaç kilometre hesap bile etmeden diyor basıp gidiyor yanına, ilgileniyor. Ambulans, hastane. Rafet abi diyor, kral adamsın. Eyvallah Rafet abi, Allah razı olsun. Haydar'ım eyvallah bu bilgilendirme içinde. Arkadaşlar Rafet abinin bir arkadaşı kaza geçiriyor. Hiç Rafet abi önce durumunu öğreniyor. Sonra hiç düşünmeden basıyor kaç kilometre öteye. Ambulans varmadan Rafet abi varıyor. Yok böyle bir şey ya. O ateşi fark eden Osmanlı askerleri en fazla hazır ateş varken mangal yapalım demiştir abi diyor. Değil mi Faruk? Dünyanın bir yerinde başka şekil. Abi vallahi bugün bayağı yorgundum diyor. Hafta sonu kış ekmeğimizi yaptık bacılarımla. Yorulduk bayağı diyor. Sabah sabah güldürdünüz beni. Yorgunluk gitti sayenizde. Allah da sizi güldürsün. Bütün beyefendileri tebrik ediyorum. Güzel hareketler bunlar. Bir katkımız olduysa ne mutlu. Olmaz mı Demet? Vallahi bayağı bir katkınız oldu ya. Bak erkekler de inceldi biraz. Yani hep odunluk olmaz. Güzel hareketler bunlar. Yani gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir yer. Paylaşalım arada böyle gezilecek yerleri. Hatta Ferhat. Yani niyetlendik ona işte bir iki video falan çekelim dedik. Daha önce gittiğimiz yerlerde falan ama inan hani gezerken insan sürekli telefonla oynamak istemiyor biliyorsunuz. Zaten elimizden telefon hiç düşmüyor.
O anı yaşayalım istiyoruz. Ondan sonra geliyorsun işte paylaştım edeceğim gideceğim derken bir dünya vakit geçiyor. Ama şey yapacağım videodan ziyade böyle kısa kısa fotoğraflar çekip atacağım. Konumunu atacağım. Gitmek isteyenler baksınlar gitsinler abi tavsiye ederim yani. Bir biliyorsunuz Türkan Kugel'in var. Bu işte yani zirvede böyle Türk toplarının geldiği kale gibi bir şey var yıkıntıların oldu. Burası da Türkenloh. Ama ismini niye Türkenloh koymuşlar onu da anlamış değilim. Sonuçta yani oraya giden saklanan bir Avusturyalı aile oranın ağalarından diyelim. Tarihçiye bakılırsa oranın ağalarından hizmetçilerini diyor çalışanlarını işte hayvanlarını bırakarak diyor dağa kaçtı diyor yerleşti diyor. Şimdi orada saklanan o, ne bileyim orada yaşayan o, ismi Türkenloh. İlginç olmuş. Özkan'ım günaydın. Karvizyon. Özkan neredesin sen ya? Adam bir tatile gitti, tatilden sonra unuttu bizi. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun kardeşim. Ben oyalanmam. Tülay Hanım günaydınlar. Elit Tülay güzel bir yayın diliyor. Elit Tülay üzgün. Hacım Reha'ya gitti. Hafta sonunu hacım olmadan geçirdi Elit Tülay. Çok üzgün ya. O kadar üzgün ki hafta sonu gezmelere gitti. Güp güzel mus mutlu bir haftan olsun Elit Tülay. Kaza yapan abimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fotoğrafta Haydar bile yok. Bak bak Rafet abi Haydar'ı niye günahını alıyorsun ya? Yani kuzu yediler diyorsun ama fotoğrafta Haydar yok. Nasıl olacak bu iş? Demek ki fotoğrafı Haydar çekti. Buradan bunu anlıyoruz.

İsrafil, aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Aynen, Rafet abi zaten kral bir adam diyor. Krallığını yine gösterdi. Ondan Allah razı olsun. Saygı ve selam olsun. Eyvallah İsrafil. Güzel bir haftan olsun kardeşim. Bereketli, bol kazançların olsun. Özırmak Market, Niederösterreich'te. Bu arada Pindrings ürünlerini de bulabiliyorsunuz Özırmak'ta. Aleyküm selam Aziz abi, Aziz Aygün, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Aziz abi. Bende videosu var diyor, vay be. Haydar fotoğrafı çekti, kareye girmedi ama videoda varmışsın Haydar, Rafet abimden kaçmaz. Yok abi, ne unutması, yeni geldik diyor, bugün işbaşı yaptım da. Aa, ya kaç hafta gittin sen Özkan, Allah'ını seversin. Abi 7. ayın ilk haftası gittiydin sen ya. Vallahi helal olsun. Yaşıyorsun bu hayatta Özkan. Bu İsrafil de bunlardan biri, o da mangalda diyor. Sıkıntı yok ya Rafet abi. İsrafil olsun, Haydar olsun. Ben onlara diyeyim ki kardeşim size birer mangal yazdım. Hiç sıkıntı yok. Doğru mu İsrafil? Problem yok yani. Abi biz zaten inceydik diyor. Sadece çaktırmıyorduk birileri şımarmasın diye. Vay vay, helal olsun. Beyler böyle devam, incelmeye devam. İnceldiği yerden kopmasın. Teşekkür ediyorum abi diyor. Vallahi dekordaydım, gezmedim diyor ya. Aa, bak böyle. Hacım yokken bir yere gitmek yok. Ev iş, ev iş. Elit Tülay. Ya birlikte gideceğiniz ya hiç gitmeyeceğiniz, öyle. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Yağmurlu bir Stockholm'dan güne merhaba. Vanlıyı aldım, kahvaltıya gidiyoruz diyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırdır ya, pazartesi pazartesi, ne kahvaltısı bu ya? Şerife müdüremiz geldi. Niederösterreich müdüremiz. Vanlı dedi de Türkan. Hadi bakalım, afiyet olsun. Güzel bir haftanız olsun. Yeni haftaya kahvaltıyla başlıyorlar. Lükse bakar mısın? Bir gülüşün yeter bana. Odun demeyeydin, iyiydi diyor. Odun mu odun ya? Bir sıkıntı yok yani, odun. Erkek eşittir odun. Suat hariç. Rengi bütün sokaklarında. Erkek eşittir odun, Suat eşittir sünger. Suat yumuşak. İnce yani, yumuşak derken yanlış anlaşılmasın. Kahveydi o ama diyor. Ya gözlüklerim görmüyor, gözlerim görmüyor. Hani bana gözlük alacaktınız. Güya aranızda para toplayıp bana gözlük alacaktınız ama ne yapacaksın işte. Günün konusu ne abi diyor. Konu bulamadık Suat, başlayacağız birazdan. Konu çok. Nefesimin kadar sonuna. Ali abi diyor, kendisi çorbacı başıydı diyor. Aynen, senin canını sağ olsun. Rafet abimi de davet edin. Eyvallah İsrafil. İsrafil'i gördün mü Rafet abi, bak diyor. Gene gelsin Rafet abim, sen de gel diyor. Keselim mi kuzu diyor ya. Sıkıntı yok diyor. Allah razı olsun. Güzel aşkım. İsrafil, Rabbim gönlüne göre versin kardeşim. Haydar da çorbacı, vay be. Çorbacı Haydar. Gözlerimde saklı. Ömrümsün ne kadar baksam. Merhaba Ali Bey, kolay gelsin. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Eyvallah Raşit, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun, kolay gelsin. Mesajları aşağı yukarı toparladık arkadaşlar. Aha, Dündar da geldi. Dündar neredesin sen ya? Dündar tabii gelince tek gelmiyor, patronu da getiriyor. Yanım. Öyle, bravo Dündar. Tek gelme sakın. Yasin de tut kolumdan getir. Herkese günaydınlar. Yasin'e rağmen gülmeye devam diyor. Yasin de gülüyor bugün ya. Yasin'in keyfi yerinde bugün. Yüzü gülmüyor ama. Adamın mizacı böyle. Dündar ne yapacaksın ya?
Dündar ve Yasin, günaydınlar gençler. Güzel bir haftanız olsun. Allah kolaylık versin. Ben de diyordum, bunlar geç kaldı bugün. Tabii anca toparlandılar. Yoldalar, işe doğru gidiyorlar. Kalbi ılık Suat kardeşimin diyor. Kalbi ılık nasıl oluyor ya? Bak, erkekler eşittir odun, Suat eşittir sünger. Daha ne diyeyim ben yani? Evet arkadaşlar, şimdi ben modumuzu değiştiriyoruz. Haftanın ilk günü, trafikten falan bahsedeceğiz. İş yoğunluğundan bahsedeceğiz. Malum benim hatun yayına iştirak etti an itibariyle. Günaydınlar, mutlu yayınlar, güzel bir hafta olsun. Hoş geldin hatun, güzel mutlu bir haftan olsun. Naide günaydınlar. Abi keyifli bir yayın diliyorum. Yeni hafta güzel geçsin. İnşallah Naide. Amin. Ben Viyana'dan geçerken İsrafil yoktu piyasada. Haydar'ım vardı diyor. Aa bak bak, İsrafil sana laf çaktı. Rafet abi görüyor musun? Vay be. Kaç tane şarkı çalmışız? 18 tane. Vallahi hiçbir tanesini hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Hiçbir tanesi aklımda yok. Ne çaldım, ne ettim?

Valla bir soluklanayım. Bir saattir susmadan konuşuyorum sürekli. Bir pindirik seçeyim. Aynen abi diyor. Sana en son yazdığımda Belgrad'daydım. Türkiye'ye doğru gidiyordum. İlk defa 2 ay falan geçti bu sene. Bugün iş başı inşallah. Hadi bakalım hayırlı işlerin olsun. Rabbim bereketli bol kazançlar versin Özkan. Özkan sana da bir ceza yazacağız. Böyle olmaz bu iş. 2 ay nedir yazmamak ya? İnsan tatildeyken hiç mi dinlemez ya? Senden bir an... Gude Morgen patron, çok güzel bir hafta olsun. Ispartalı Ayşe geldi. Hoş geldi. Güp güzel. Mus mutlu bir haftan olsun Ispartalı Ayşe. Demo diyor. En son o iş sendeydi diyor. Aynen demodaydı o iş. Demo hafta sonu toplamış mahallenin kadınlarını, hep birlikte kışlık ekmeklerini yapmışlar ya. Hani bir kıtlık çıkarsa, hani blackout, ne bileyim böyle her yerde bir kapatma falan olursa Ternis'e gideceğiz. Ekmeklerin adresini biliyoruz artık. Demet'in evde ekmek var bol miktarda. Vay, Ahmet Yakup Duman da oradaymış. Vay, bah bah bah bah. Resimler hep sonradan geliyor, olaya baksana. Faruk hayırdır, ne yazdın da sildin? Abi diyor, sanki bir titreme oldu yenge gelince yayına diyor. Oldu oldu. Yenge yayına gelince diyor, sesinde bir titreme oluyor hafiften diyor. Rafet abi biliyorsun bu işler yani, biz sizin gibi büyüklerimizden örnek alıyoruz abi. İltifatın için teşekkür ediyorum Ali abi diyor. Ne demek Suat ya? Sen yumuşacık kalbin var Suat. Girişte dereceye giremiyorum. İkinci saate bari derece alayım dedim diyor. Onu da başaramadım galiba diyor. Valla ikinci saatte derece diye bir şey yok ama şöyle yapalım. Haydar okey verirse eğer, uzun zamandır yapmadıydık. Rotohome'dan bir tane hediye verelim. Rafet abi ne diyorsun? Önce Haydar'ın bir okeyini bekleyelim de. Bakalım ikinci saatte kimler bizimle birlikte, en hızlı mesajı kim gönderecek, ama önce bir okey almam lazım. İsrafil Türkiye'deymiş. Rafet abi buraya geldiğinde İsrafil Türkiye'de. O da bilir benim onu görmek istediğimi. O lafı bana vurmamıştır o diyor. Vallahi bilmiyorum, sanki bana öyle geldi. Arayı kızıştırmak gibi olmasın da Rafet abi. Niye öyle kinayeli yazıyorsun? Senin sayende biz de şarkı dinleyemiyoruz. Zabanan vır vır vır diyor. Beynimizi ütülediğin yetmiyor sanki diyor. Şarkıları ne kendin dinliyorsun ne bize dinletiyorsun. Valla öylesine çalıyor şarkılar. Ne çaldığımdan haberim yok o derece. Sebebi sorma, belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma, hiç çekişimden medet. Maşallah var valla diyor. Bir dahakine biz oturacağız ekmeğin başına. Valla ekmeğin başına oturun. Kışlık hazırlığınızı yapın Şerife. Arkadaşlar saatler 8.15'i gösterdiğinde, şu an 08.08 yoklama yapacağız. 8.15'i gösterdiğinde Rotohome yazıp ilk mesaj kiminse ona Rotohome'dan hediye vereceğiz. Sürpriz hediye. 8.15'te bakın, 8.15'te Rotohome yazıp gönderen ilk kişiye, kimin mesajı ilk düşerse ona vereceğiz hediyeyi. Çekiliş mekiliş yok. 8.15'te yani bir 5 dakika sonra, ona göre hazırlığınızı yapın. Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Abi diyor 25 dakikadır Nordbrücke'deyim, şuraya bir çağrı yapsana diyor. Nordbrücke'de bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, lütfen orayı terk edin. Yol açın, Faruk geliyor. Nordbrücke'de bizleri dinleyenler var mı? Süt Ostangente'de olup da şu an bize kulak veren var mı? Başka

0: SpongeBob gitti diyor. Suat geldi diyor. Aynen öyle Nihat. Adamın dibi ya. Suat, helal olsun Suat'a. Örnek bir baba, örnek bir eş. SpongeBob Suat. Oylarınızı bana verin arkadaşlar. Viyana trafiğini bitireceğim. Trafik diye bir şey kalmayacak Viyana'da. Neden? Çünkü her yeri kapatacağım. Arabayı yasaklayacağım. Her yer bisiklet yolu olacak. Haliyle o zaman trafik falan kalmayacak. Araba olmayınca.
1: Sen yakarsın, sen olmadık yere olay yaparsın.
0: Aynen Ahmet Yakup. Ahmet Yakup Duman abim de bizimleydi. Bizim için Almanya seyahatini iptal etti diyor. Allah razı olsun ondan. Ama hep eli cebinde. Çay bekledi diyor. Hazırcı desene Ahmet de benim gibi. Ahmet tam benim kafadan ya. Ahmet Yakup Duman. El cepte. Çay gelsin de içeyim diye bekliyor. Bir de arada cigara tüttürüyor. Tütün mahsulü. Adamın dibi. Eyvallah İsrafil. Ben de hazırcıyım. Yemesini çok seviyorum ama yapmasına hiç katkıda bulunmuyorum yani. Ben oturacağım abi. Benim önüme et gelecek, çay gelecek. 40 dakikada 10. Viyana'ya gelmişsin. Valla Nihat 40 dakikada 21. Viyana'dan 10. Viyana. İyi, gayet iyi bence. Normal şartlarda zaten 20 dakika sürüyor. 20 dakika trafiğe takılmışsın. Çok değil be. Çare Faruk, çare, çare. Faruk bisiklet al, bisiklet. Nihat'a git bir tane bisiklet al, elektrikli. Hiç trafik diye bir derdin kalmaz valla. Aziz abi, az kaldı Aziz abi. Melih günaydın. Abi yayınlar. En hızlı mesaj benden gelmişse Türkiye'ye kargo var mı diyor. Var var, sıkıntı yok. Göndeririz Türkiye'ye. En hızlı mesajı bir at da bakalım atabilecek misin? Melih günaydınlar. Gece yayıncımız. Her gün finali Viyana FM'de Melih'le yapıyoruz biliyorsunuz. Melih kardeşim de şu an yayına kulak veriyor. Hoş geldin Melih.

8.15'te Roto Home yaz gönder. İlk kimin mesajı düşerse ona hediye vereceğiz. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home 11. Viyana'da. Roto Home yaz gönder. 8.15'te yalnız. 8.15'te ilk kimin mesajı düşerse ona Roto Home'dan sürpriz hediye vereceğiz. Abi burada diyor 0909 ayrımcılık ama. Hakan'ım idare et ya. O yüzden 08 diyorum ya. Türkiye'dekileri devre dışı bırakıyorum Hakan direkt. Yaz gönder Rotom 815. Bakalım kimlerin mesajı düşecek. Geç kaldım diyor. Erken çık biraz Nihat. Bu trafiği tahmin etmen lazım da. Ekranı canlı çekeceğim bak. Ekranın oynamasını. Kaç tane mesaj gelecek hep birlikte bakacağız. 50'nin üstünde gelir herhalde.

Müslüm aleyküm selam kardeşim, günaydınlar, hayırlı sabahlar, Hünkar Avusturya. Hayırlı, bereketli, güzel bir hafta diliyorum, hayırlı işlerin olsun. Hünkar ürünlerini Avusturya'daki birçok markette, soğuk dolabında, buzdolabında, Tifkül'de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Henüz denemeyen kalmamıştır herhalde ya. Herkesin denediğini düşünüyorum, herkesin sevdiği bir ürün mutlaka vardır. Hünkar Avusturya sayfasında da çekiliş var. 13'üne kadardı gerçi. Bugün 14'ü ama olsun. Hala katılabilirsiniz. Çekiliş muhtemelen akşam yapılacaktır. Viyana FM sosyal medya sayfasına girdiğinizde çekilişin linkini görürsünüz. Ya da hünkar.at diye aratın Instagram'da, bulursunuz çekilişi. Hatta şey yapalım Müslüm, bir gün hünkar yazıp gönderenler arasından bir kişiye de hediye verelim. Ama işte onun organizasyonu zor ya. Soğuk ürün olduğu için nereden gidecek, nereden alacak arkadaşlar? Öyle bir sıkıntı var. Yani her şeyden her hediyeyi veremiyoruz maalesef. Böyle problemlerimiz var. Dolaptan alınması lazım ya. Zor iş. Neyse, bir çözüm buluruz elbet. Ne kadar çok mesaj geldi. Bakalım ilk kim gönderdi? Bayram, oo, 8.17 geçti. Mesajlar geldi, bakacağız. Bakalım bakalım 8.15'te ilk kimin mesajı düşmüş. ...8.14'te mesajlar düşenler var. Abi diyor, ben 8.15'te yazmıyorum çünkü ne zaman diyor bir hediye kazansam diyor, alamıyorum. Haydar beyefendi alleme diyor, kalleme diyor, unutturuyor bana diyor. Ya canım, o sen kendini almıyorsun ya. Ben şahidim Süleyman, şimdi Haydar'a sallama. Süleyman kazandığı hiçbir hediye gidip almıyor. Gidiyor çay muhabbeti yapıyor, tütün mahsulleri, dumanı tüttürüyorlar, ondan sonra çıkıyor. Alacağı zaman da yengeyi gönderiyor.

gönderiyor. Ya hediye almıyor, alışveriş yapıyor. Çünkü ne yapıyor? Dostu kazansın diye uğraşıyor Süleyman. Haydar'ım da ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Parayı almamak için uğraşıyor. Resmen uğraşıyor ya. Elin adamına, hadi be koy bacım, bir Müslüm baba. Çorba dağıtsın ancak Haydar diyor. Hediye de dağıtıyor. Tek çorba dağıtmıyor ya Rafet abi. Abi biz ne örelim diyor. Anadolu hatunuyuz. Kış hazırlıklarını yapmadan içimiz rahat etmiyor. Biz anamızdan öyle öğrendik. Zoru görünce kaçıp gitmeyi değil de çekip çevirmeyi öğrendik. Elimizin altında her şeyimiz hazır olacak. Vallahi maşallah size. Bereketli olsun inşallah. Şimdi yoruldunuz ama kışında faydasını göreceksiniz onların, evet. Hakan, İstanbul'a gelince sana bir çay kahve yemek ne istersen ısmarlarım kardeşim. Böylece bu adaletsizliği telafi etmiş olalım. İstanbul'dakilerin saçı kel mi ya? Bakalım hediyeyi kim kazandı? Ben görüyorum kim kazandığını ama hediyeyi kazanan Yasin. Vallahi helal olsun ama Yasin şöyle yazmış bak. Yasin diyor ki, selam abi, ben birinci olursam hediyeyi ikinciye ver. Ben sadece birinci olayım yeter diyor. En hızlı mesajı da kim gönderdi dersiniz? Yasin gönderdi. Yasin tek baş. Ama ikinciye vereceğiz. Bakalım ikinci kim oldu?

En hızlı ikinci mesajı Fadime Hanım attı. Hediyeyi Fadime Hanım'a vereceğiz. Hayırlı olsun Fadime Hanım. Rotoğum'a gidip 11. bir yandan hediyenizi alabilirsiniz. Sürpriz hediye. Hem gitmişken indirimlerden de faydalanırsınız Rotoğum'da. Birçok üründe indirim var. Türkiye'den bile daha ucuz alıyorsunuz ürünleri. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rotoğum ve Rotomobil 11. bir yanda. Simmering Abstrasse 99 numarada. Valla bu sefer nasip olmayan arkadaşlar artık bir sonraki hediye çekilişimizde inşallah kazanırlar. Şimdi o yazdı bu yazdı diye okumak istemiyorum. Çünkü bu çekiliştir. Çekiliş demeyelim. Şans iki hızlı mesajı attıysa ona gidiyor. Yavuz günaydınlar, iyi yayınlar, herkese hayırlı işler diliyorum. Eyvallah kardeşim, hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi diyor ki, Ali kardeş diyor, İstanbul'a gidince Hakan'la tanış. İnşallah Murat abi denk geldiğimizde Hakan'la mutlaka tanışacağız. Tamam Murat abi, bugünkünü iptal et. Ben dün Ömer'le de konuştum, telefonlaşırız inşallah bugün Murat abi. Eyvallah Hakan'ım, sağ olasın. Hakan'ım müsait olursan bir bakalım hangi gün? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar İstanbul'dayım inşallah. Bir denk getirelim, buluşalım, tanışalım inşallah.

Vay çorbacılar vay. Bayram sen geç kaldın ya. 8-10 geçeden itibaren anons ettim. Sen geriden yayını dinliyor da olabilirsin ha, onu da söyleyeyim sana. Düşüküz. Yusuf abi aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar Ali kardeşim. Bütün dostlara selamlar, saygılar. Sevgiler demiş. Eyvallah Yusuf abi, güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Yusuf Türel. Nerelerdesin Yusuf abi, döndün mü? Benim yazmama gerek yok diyor. Haydar abimin varlığı zaten benim için en kıymetli hediye. İyi ki varsın Haydar abim. Eyvallah İsrafil. Haydar adamın dibidir ya. Emine Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar Almanya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mehmet Bey günaydınlar Salzburg. Hoş geldin, güzel bir günün olsun Mehmet. Coşkun günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum, hoş geldin. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Ahan da geldi diyor. Bu araba bana çok tanıdık geliyor Şerife. Yıllarca görmüştüm, hatta bayağı bir sürmüştüğüm de var yani bu arabayı Şerife. Bu aşk bize umar, kimse. Vallahi abi diyor bisikletim de vardı da diyor, iki çocuğu nasıl nereye bindirip okullarına bırakayım? Ya Faruk bir tane anhenga alacaksın bisiklete, bindireceksin anhengaya çocukları. Bırakacaksın abi okullara. Viyana öyle istiyor, devlet öyle istiyor. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nuray abla. Hafta sonu bacılarımla birlikte 10 tane psikoloğun yapamayacağı terapi yaptık. Çok güzeldi. Maksat sadece ekmek yapmak değil diyor. Birlikte kültürümüzü yaşattık. Bir araya geldik. Güldük, eğlendik. İyi ki varlar bacılarım. Şerifem bir dahaki sefere ekibe seni de dahil ederiz diyor. Bence öyle bedavaya dahil etmeyin ya. Bu terapi, psikoloji falan filan. Ekibe girmek için bir bonservis bedeli olmalı. Demet. Öyleymiş diyor ya. Öyledir iş o işler. Şerife müdürem. Aydın abi günaydınlar. Aydın Türeyen. Hoş geldin abi. Güp güzel. Musmutlu bir gün diyorum. Aziz Başkan sen niye bugün çok sesin çıkmıyor ya? Aziz Başkan bir günaydın yazdı. Bir derece yaptı, ondan sonra ses soluğu çıkmıyor Aziz Başkan'ın. Mehmet eyvallah kardeşim. Salzburglu Mehmet. Mutlu günler, kolay gelsin diyor. Vallahi Mehmet bizi sessiz sessiz dinliyor ha. Yakaladık ama. Fadime Hanım da teşekkür ediyor hediye için. Bahçenin zeytinlerini kırıyorum diyor. Kışa hazırlıyorum. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin Fadime Hanım. Vay be zeytinlere bak. Yemyeşil. Bizim olay işin neşesi abi diyor. Kazanan dinleyicimizi tebrik ediyoruz. Aynen öyle Melih. Onu biliyoruz zaten Melih be. Özbekistan turundan Gölhisar'a dönmüş Yusuf abi. Bana oraları şimdiden hatırlatma diyor. Abi niye hatırlatmayalım ya? İyi yapmışsın, ne güzel. Yeni yerler görmüşsün, keşfetmişsin. Öyle kapı kapı dolaşırsın. Üzülme tatlım alışırsın. Sadece ekmeğimiz değil, turşularımız, reçellerimiz, konservelerimiz hazır diyor. Allah hepimizin hazırlıklarını ağız tadıyla, eş, dost, arkadaşlar ile yemeği nasip etsin. Ya Demet siz böyle yaparsanız marketçiler ne yiyecek? Taş mı yiyecek? Bak İsrafil taş mı yiyecek ya? Özırmak taş mı yesin burada? Mega süpermarketler taş mı yesin arkadaşlar ya? Yapmayın böyle, gidin marketten alışverişinizi yapın. Kışlık hazırlık mazırlık bir daha olmasın. Bir daha olmasın. Bu arada yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana Handaske 216, 10. Viyana Hoskine Strasse 70, 20. Viyana Dresne Strasse 55, 22. Viyana Stuttgart Strasse 51, 23. Viyana Karl Tornay Gasse 38A. Atsi Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28, hemen 10. Viyana'nın sınırında e-kartınızı alıyorsunuz. Tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyorsunuz. Ana dilinizde sağlık hizmeti nerede? Atset Centrum Simmering'de. Bovul Kebap Parndorf'ta. Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Şey
döner çeşitleri, pizza, pide, lahmacun, falafel, schnitzel, ne istiyorsanız hepsi bowl kebapta. Tertemiz, pırıl pırıl, hijyenik bir mekan, şiddetle tavsiye ediyoruz. Sıla yoluna çıkacak olanlar, çıkanlar, geri dönenler, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya'ya girişte ve çıkışta en güvenli noktalardan biri. Biliyorsunuz Avusturya, Macaristan sınırına çok yakın Parndorf. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Özırmak İsrafil kardeşimin bir de yeni sponsorumuz Özyiğit Avusturya. Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Toptan tüm marketlere dağıtıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılar için. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Ölçüye göre mobilya da var. Evinize mobilya almadan önce mutlaka Roto Möbel'e bir uğrayın. Hatta evinizdeki mutfak eşyalarından tutun da aklınıza gelebilecek yolluktur, halıdır. Her şey Roto Home'da. Roto Home, Roto Möbel yan yana zaten biliyorsunuz. Tüm ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Değerli sponsorlarımıza katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların desteğiyle bu yayınlar sizlere ulaşıyor. Oo Kamil abi. Kamil abi günaydın, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Onkel Şahin Göz. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Kamil abi. Onkel Şahin Göz de Avusturya'nın önüne gelen toptancılarından arkadaşlar. Süpermarket toptancısı. Türkiye'den ve dünyanın tanınmış markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Kamil abi güp güzel, mus mutlu bir hafta diliyorum. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun. Günün, haftan güzel geçsin demiş. Eyvallah abim. Süleyman Şimşek kazansa da almıyor ki diyor. Ondan dolayı vermeyelim hediyeyi falan. Sağ olsun İsrafil kardeşim diyor. Eyvallah Aydar. Aziz çorba içti. Koştur koştur dükkana gitti. Çok çalışması gerekiyor bugün diyor. Aziz Başkan çalışsın ya, izinden geldi. Para lazım. Hemen işe dağıldık abi diyor. Eyvallah Aziz Başkan. Allah kolaylık versin kardeşim. Dinliyorum abi diyor. Sipariş hazırlıyorum. Vallahi tabii izin dönüşü yoğunluklar oluyor ister istemez. Bu cumartesi değil de bir sonraki cumartesi çorba yapalım arkadaşlar. Toplu halde çorba içelim. Günaydın Ali abi, kolay gelsin, bereketli, bol kazançlı, güzel bir hafta diliyorum. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Abla güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Selma müdüremiz geldi Salzburg'dan. Aman ya Rabbi diyor, Gökhan'ım çalıyor yayında. Allah Allah. Ben ne çaldığının farkında bile değilim vallahi. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin Selma müdüremiz Salzburg. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. BJK Murat kolay gelsin abi. Adam iş başında, taşınacak. Evi bir bitirirse. Ali abi diyor, çok iyi niyetli bakıyorsun olaya diyor. Ekmek bahane, bilgi alışverişi şahane. Değil mi? Dedikodu değil arkadaşlar. Bilgi alışverişi yapıyorlar bu arada Demetler. Kendi bastığım yaprak sala muralarını unuttum diyor. Ne abi ne örelim, biz doğal seviyoruz diyor. Allah Allah. Biz hazırcıyız abi. Gidiyoruz marketten alıp yiyoruz Demet. Günaydın Ali abi, yayınlar, güzel bir gün diliyorum. İyi haftalar olsun. Emine abla geldi, Emine Erdatlı. Abla güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Hoş geldin. Günün sorusu, yağmurlu havada uyumayı mı tercih ediyorsun yoksa yağmur altında yürüyüş yapmayı mı? Raşit sen uyumayı tercih edersin, onu biliyoruz da. Ben yürümeyi tercih ederim Raşit'te. Viyana'ya diyorum. Ha, buralar çok sıcak, çok güzel. Memleketin tadını çıkartalım. Yusuf abi biz senin gibi emekli değiliz abi. Bizim iznimiz kısıtlı. 5 haftacık izne gittik ya. Sen emekli adamsın. 6 ay kalıyorsun abi Türkiye'de, normal. Baştan yazalım ne olur.
Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Güzel bir gün olsun abi diyor. Çalışanlara kolaylıklar diliyor. Eyvallah Cem, işin gücün rast gelsin. Allah'a emanetsiniz demiş. Sağ olasın Cem. İşin gücün rast gelsin. Mesajını okumadığımız var mı? Es geçtiğimiz var mı? Ramazan Yıldız, aleyküm selam. Ramazan neredesin sen ya? Ekol Elektroteknik, hayırlı haftalar, hayırlı işler. Ben geldim, yeni gelmedim, geri geldim diyor. İzin sonrası işe devam. Eyvallah Ramazan, işin gücün rast gelsin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Esin geldi, günaydın, hayırlı sabahlar Ali abi. Herkese güzel, kolaylıklarla geçen bir hafta dilerim. Esin hoş geldin, sağ olasın. Hepimiz için güp güzel, musmutlu, besbereketli, hapayırlı, süpsüper, müsmükemmel bir hafta olsun inşallah. Sağlıklı olsun. Güzel haberler alacağımız bir hafta olsun. Oh yoruldum. Bir pinlering seçeyim. Size biraz müzik dinleteyim arkadaşlar. Arada ben de soluklanayım.

Saatte bu arada 8.30 olmuş ya. Ne çabuk 8.30 oldu. Vay be, 8.35 hatta. 8.30 bile değil arkadaşlar. Son 20 dakikamız kalmış. Günün konusundan fazla bir vakitte kalmamış açıkçası. Ama biz yine de ne yapalım? Bir basit bir şey soralım. Hazır mısınız? Çok basit bir soru soracağım. Gülmemizi en çok kim ister? Hadi bakalım. Yüzümüzün gülmesini en çok kim ister? Yani yüzümüzün gülmesini en çok kim ister? Komşumuz ister mi? Akrabalarımız ister mi yüzümüzün gülmesini? veriyorum fitneyi. Hadi bakalım, yüzümüzün gülmesini en çok kim ister?

Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş güpgüzel musmutlu bir haftamız olsun. Ne öğrenelim diyor da sizin beceriksizliğiniz o zaman. Sanki siz hiç bilgi alışverişi yapmıyorsunuz. Beyler o konuda diyor hanımlardan daha becerikli. 41 kere maşallah. Biz bilgi alışverişini anlık yapıyoruz arkadaşlar. Bayat sıtmıyoruz öyle değil mi? Öyle yok ekmek yapalım, yok şurada buluşalım bilgi alışverişi. Biz de öyle yok. Anında arıyoruz abi telefon tak bilgi alışverişini yapıyoruz. Aa duydun mu bak falanca şöyle şöyle olmuş. Ya bizde böyle bu işler. Haydar'dan doğru cevap geldi. Ramazan Yıldız'dan doğru cevap geldi. Tamer'den doğru cevap geldi. Kim doğru cevap verdiyse onu okuyorum. En çok gülmemi diyor hanım ister yoksa hiç çekilmiyormuşum diyor. Yapma ya. Yapma ya o derece mi? Vay be gülmezken hiç çekilmiyormuş bak. Benim diyor yani herkesin gülmesini isteyen benim. Herkes ister öyle hissediyorum. Yanlış da hissediyor olabilirim diyor. Vallahi Esin şimdi en çok gülmenizi kim ister? Yani bir düşünmek lazım. En çok kim ister gülmemizi? Yani akrabalar isteyebilir mi çok gülmemizi? Yani soru işareti bence. Hepsi istemeyebilir. İsteyen vardı istemeyen lan bunların yüzü gülmesin falan filan böyle. Konu komşu istemeyebilir mesela. Arkadaş ortamında istenmeyebilir. Hani kıskançlar olabilir yani. Bak fitneyi veriyorum ona göre. Eşimiz ailemiz ister diyor. Eşimiz ailemiz yüzümüzün gülmesini ister mi arkadaşlar? Dişçimiz ister diyor. Dişçimiz yüzümüzün gülmesini ister mi ki acaba? Ailemiz ister diyor yüzümüzün gülmesini. Allah Allah. Çocuklarım ister diyor. Bak çocuklar olabilir. Ama beklediğimiz yap o değil. Süleyman'ın yüzünün gülmesini en çok Haydar ister. Ben şahidim diyor. Allah Allah. Ahmet'ten de doğru cevap geldi. Şengül Hanım'dan doğru cevap geldi. Sanki kopya çekildi gibime geliyor. Kopya çekenleri bir göreyim. El kaldırsın. Kendisi teslim olsun kopya çekenler.

Burdurlu Mehmet'ten de doğru cevap geldi. Patron ister abi yüzümüz gülsün diye. Her ay maaş verip mutlu ediyor. Daha ne olsun diyor ya. Eyvallah Melih. Patron ister abi. Patron iş yerine geldiğinde yüzü gülen bir eleman ister. Somurtan bir eleman istemez. Her şeyi evde bırakacak. Dertlerini, sıkıntılarını evde bırakacak. İş yerine gelecek abi gülecek. Öyle. Patron öyle eleman ister. İş yerinden çıktı mı somurtmaya devam. Sıkıntı yok. Mesela Yasin'in gülmesini en çok Dündar istiyor. Yasin tek başına yüzü gülsün diyor. Dündar neler neler neler yapıyor. Çok uğraşıyor ya. Yasin ekstra maaş vermesi lazım bunun için Dündar'a. Melih'ten de doğru cevap geldi. En çok Rabbim ister diyor. Eyvallah İsrafil. Ponçik var bir tane diyor. O herkesin yüzünün gülmesini ister. Allah Allah. Öyle mi Haydar? Burdurlu Mehmet. Bir dur Ali diyor ya. Bir dur ya diyor. Ne gülmesi? Onda uçak uçacak. Biz daha 22. Viyana'dayız diyor. Trafikle cebelleşiyoruz. Vallahi Allah yardımcın olsun Murat abi. Çok trafik var. A23 fena. Yok yok direkt demedim ya. Ortaya konuşuyorum ben kopya çektiniz diye. Çekebilirsiniz de sıkıntı yok ya. Sonra ahiret sorusu sormuyoruz burada. Basit bir şey sorduk. Sıkıntı yok. Ponçik adamın nibidir diyor. Allah Allah kim ola ki bu ponçik ya. Ponçik ileri ponçik geri kim ki o? Her kimse o arkadaş diyor. Vallahi Süleyman her kimse o arkadaş bilemedim ben de. Kim abi o ponçik ya? Ponçik kimdi abi unutmuşsunuz diyor. Unuttuk gitti. Annemiz ister diyor en çok yüzümüzün gülmesini. Eyvallah. Anne çocuklar baba. Ama burada tabii mizahi bir cevap bekliyoruz. Senin soruları çok ciddiye alıyorum galiba diyor. Tiyatrocular olabilir mi? Yok. Var ya çok basit ya. Hani artık o meslek de eskimeye başladı ama yapacak bir şey yok. Eskişehir'den Erhan Diker abimizin mesleği o meslek. En çok onlar istiyor gülmemizi. En çok Erhan abi istiyor. Rafet abi sevdiklerinin yüzünün gülmesini ister. Sevmediklerinin de gülmesini istiyor. Allah Allah. Rafet abi doğru mu? Müslüm baba güldür yüzümüzü. Vay be. Olsa da dinlesek. İşçide iş yerine geldi mi halatı soran, iyi davranan, somurtmayan, laf atmayan bir patron ister diyor. Allah Allah. İşçinin istem hakkı var mı ya Dündar? Ya ben Dündar'a neler neler iltifatlar ediyorum. Ekstra maaş alsın diye uğraşıyorum. Dündar da işi gücü patrona laf sokmak. Şimdi bu patron buna nasıl maaş versin ya? Nasıl ekstra prim versin? Düşünün abi bir işçiniz var akşama kadar laf sokuyor size. Ekstra maaş verir misiniz? Ekstra prim vermezsin abi. Dündar bir dur ya ben senin için uğraşıyorum ya. Vallahi ya. Terim yok teninde bu yüzden uysuzum. Hani diyoruz ki Dündar diyoruz hani güldürüyor Yasin'i. Yasin de böyle hafta sonu 3-5 ateşler falan. Abi Dündar rahat durmuyor ki. Ah be Dündar, ah be Dündar. Zuhal abladan da doğru cevap geldi. Google teyzeme sordum diyor, bu cevap verdi diyor. Evet, aynen Google teyzen doğru cevap, doğru söylemiş. Vay kareye bak kareye bak.

Abi karede yok yok ya, pindirinçler mindirinçler. Oo. Kim çektiyse bu fotoğrafı diyor. Ponçik de güldü diyor. Vallahi sorma. Çeken güldürmüş. Foto çeken gülümse çiz peynir. Vardır vardır, kıyıda köşede kalmışsın der. Sen bir bak yine de diyor. Vallahi baktık göremedik. Bakak bir bakalım.

Dündar da diyor ki abi diyor sen öyle dedin diye sanki diyor prim verecek bize diyor ya. Ya Dündar ben yolunu yapıyordum ya alttan böyle yavaş yavaş. Bak ne güzel patronla iltifat ediyor. Güzel sözler söylüyor. Abi sen geldin hemen bozdun. Aa, bir dur yolunu yapalım ya. Abi diyor bugüne kadar senden diyor hiçbir istekte bulunmadım diyor. Dur bakalım. Tüm sevdiğim arkadaşlarım için bir parça istiyorum diyor. Tamam. Ya. Çok güldüm buna. Neyse hepsini okumayacağım.

Bakın bakalım, şöyle bir değişiklik yapalım. Nasıl olacak? Şuradan bakalım abi. Hemen bir ayar verelim. Gelsin, gönderelim. Özellikle bu iki arkadaşa değil mi Ahmet? O güzel parçayı hediye edeceğiz o zaman. İltifat ettik olmadı, bir de böyle deniyorum abi. Dindar var ya. Ah be Dindar. Spartalı Ayşe, daha 5 dakika buradayız ya.

Vay be, güldür yüzümü. Yüzümüz gülsün değil mi? Bu hafta yüzümüz gülsün. Doğru cevap geldi. Bayramdan da doğru cevap geldi. Bayram, sen bugün geriden takip ediyorsun herhalde yayını. Bana öyle geldi. Abi bu nasıl bir şarkıdır ya? Dur, ne göndereceğim şimdi, bir saniye. Şuradan bir devam edelim. Bir dörtlük dinleteyim. Unuturum yoksa ben bunu.

Sevmediğiniz bir arkadaşınız varsa bu şarkıyı armağan edersiniz. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Dur bakayım bir de şunu gönderelim. Bu neymiş? Bu da yeni çıkmış herhalde. Bir de bunu gönderelim.

Hadi bakalım emojiler gelsin arkadaşlar. Veda vaktimiz geldi. Haftanın ilk yayını an itibariyle sona erecek. Artık son birkaç dakikamız. 9'dan önce veda etmemiz gerekiyor. Bu güzel eserle veda edeceğiz. Radyo dinlemezdim ta ki Viyana FM'i duyana kadar diyen herkesten emoji bekliyorum. Gönder gelsin bütün emojiler. Bana ve ekibime gelsin. WhatsApp'ı yukarıdan aşağı komple yemyeşil yapıyoruz. Şu an sesimi duyan herkesten ama herkesten mazeretsiz, istisnasız emoji bekliyorum. Parmaklarınızı biraz yoracağım. Sizlere zahmet olacak ama açıyorsunuz WhatsApp'ı. Şöyle bir emoji gönderiyorsunuz. Gönlünüzden ne kopuyorsa. Gönlünden ne kopuyorsa gönder gelsin. Hadi bakalım yoralım o pamuk ellerinizi biraz. Ta ki seni duyana kadar.

Hepimize, hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun yeni haftada. Güzel haberler alalım. Kop kolay bir hafta olsun. Bol bereketli, bol kazançlı olsun. Sağlıklı olsun.

Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yayınları canlı canlı gerçekleştiriyoruz. İster istemez yanlış sözcükler telaffuz ediyor olabiliriz. Burhan günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nerelerdesin sen ya? Beytullah günaydınlar kardeşim. Nerelerdesin sen böyle? Bak bak bak Sabri abi. Murat Bakır. Günaydın yazmayanlar tek tek tespit ediyorum, böyle bakıyorum. Hadi bakalım, emoji gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki Viyana FM'desiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Ne kadar güzel bir şarkıyla başladık. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hoş geldiniz. İbrahim Elden'le Pozitif Enerji resmen başladı iyi haftalar. Sevgili Ali Sizen'e teşekkürler. Güzel bir radyo yayınıydı. Tabi bugün Türkiye'de okullar açıldı. İnanılmaz bir trafik var. Her yer trafik. Yani biz seviyoruz bu kaosu. Aslında her şeyi istedildikleri gibi ayarladılar. İşte saat 10 gibi falan herkes okula gidecek gibi böyle. Aslında onu da yaptılar ama enteresan bir şey var ya. Bu İstanbul harbiden yaşanılacak gibi değil ya. Vallahi zor geldim buraya ya. Arkadaşım sağ olsun. Günaydın. Bugün İstanbul Bahçeli Evler'de Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Saat 11'den sonra da konuğum olacak. Çok sevdiğim, çok kıymetli Derya burada olacak. Derya Kırcalı ve sevgili konuğumuzun şarkısını da paylaşacak. Çok güzel ya. Vay vay vay, kimler gelmiş? Nuray ablam gelmiş. Stuttgart burada mı? Ses ver. Almanya. Biliyorsunuz Avusturya'dan sonra en çok dinlenen radyomuz. Almanya'nın her yerinde çok dinleniyor. Reytinglerde ikinci sırada çıkıyor. Birinci Avusturya, ikinci Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin her yerinden bizleri dinleyenlere de bir günaydın. Guten Morgen diyelim. Serpil hoş geldin. Melahat hoş geldin. Şengül. Kız sen kaç tane pindirik içiyorsun? Şengül şu sendeki enerji var ya, yemin ediyorum. Bende olsun. Yani Viyana'dan Salzburg'a 36 dakikada giderim valla. Yavaş git İbo. Yavaş git bu oğlum ya. Su ve Pino nerede ya? Suyu da özledik. Pino'yu da özledik. Onlara da bir günaydın diyelim. Bejeke Murat geldi kral. Günaydın kardeş. Sıradaki şarkıyı sana da armağan olsun ve kolay gelsin demiş. Bejeke Murat. Kartal gol gol gol. Ne güzel ya, mesajlarla iyi haftalar diliyoruz. Ne yaptınız hafta sonu, ne yediniz, ne içtiniz? Mangal falan. Murat abi, maçlara başlıyor musunuz? Beni de bilgilendirin lütfen. Güzel şarkılar size için de armağan olsun. Biz dükkanı açtık ya Mahmut Bey. Dükkanı açtım, elemanlar çalışıyor. Ben de yayındayım, bir sıkıntı yok patron. Seviliyorsun. Seni de bekliyoruz. Ya kendi yerin gibi rahat ol. Canının sağlığı Mahmut abi, canlıyın de seni seviyoruz, görüşürüz. Teşekkürler. Otofire Mahmut Bey, Bahçeli Evler, ses ver. Mahmut abi sabah kaldırdım. Kanka günaydın. Ses böyle, dedim paşam bir hareket olsun ya. Nerede hareket orada bereket. Bak ben sabah 6'da uyandım bu sabah. Türkiye saatiyle. Avusturya saatiyle 5. Kemal Ünal geldi. Günaydın kankacım, nasılsın demiş. Guten Morgen dostum, sen nasılsın? Kapadokya'dan selamlar. Kapadokya'da mısın Kemal? Ben yarın Kapadokya'dayım.

Selam, ben Filiz. Arkadaşlarıma hep radyoyu anlatıyorum. Ne yapıyorsun İbo'cum? Sağ ol güzelim. Sen nesin? Semra Sima geldi. O da sanatçımız. Günaydın İbo'cum. Güzel bir mutlu yayınlar diliyorum. Sağ ol ablacığım benim. Karasu davalar nasıl? Karasu'da çok Karadenizli var ya. Sakarya'da. Çok güzel dostlarım var. Her zaman gitsem benimle çok ilgileniyor. Oflu çok. Benim ikinci memleketim ya. Of. Kardeş, bu akşam başlıyoruz maçlara. Ben iki haftadır başka grup maçlarıyla oynuyoruz ama bu akşam başlıyoruz demiş. Hadi bakalım. Benim favorim sizin takım Murat abi. Yaşlılığımızı korumamız lazım demiş. Ya siz taş gibisiniz ya. Ne yaşlılığı kanka ya. Hala 20'sindesiniz valla. Çiğdem geldi Stuttgart. İbo'nun Melekleri grubu. Burada mı? Nuray'dan sonra Çiğdem geldi. Günaydın güzelim. Hoş geldin. Atakum güzeli ya. Samsun'da bir evi var. Biliyorsunuz balkonunda yayın yaptım. Abi sabahları zor. Sabah kapıda bıraktı beni. Kızım dedim, açsana şu kapıyı aşağıdan bağırıyoruz. Ah İbo ya diyor. Bir uyutmadın. Kızım balkonunu kullanacağız, sonra gideceğiz. Ne kıymetli balkonun var dedim en sonunda, sağ olsun. Şengül günaydın. Guten Morgen. Hafta sonu bol bol gezdim demiş. Dün de balık yemeye gittim. Balık yedim demiş. Afiyet olsun. Ne balığı yedin canım? Herhalde şu aralar mevsimi olan palamut değil mi? Palamut balığı. Ya ben balıkta çok aram yok ama yerim ya, olsaydı. Ama çok güzel balık yaparım mesela. Parmaklarını yersin. Bana gelen misafirlerim zaten benim en sevdiğim iki tane yemeği. Bir lazanyamı çok beğeniyorlar. Bir tandır yemeğimi, et yemeklerimi çok beğeniyorlar. Bazen de balık sevenler. Balık yapıyorum ben, daha ne yapayım onlara ya. İbo'cum beni Kapadokya'ya götür demiş Elif. Günaydın Elif, hoş geldin. Kapadokya'da yerimiz yok ya. Bir tane odam var. Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Evin Ajansı, hoş geldin paşam. Malkara Keşan, hoş geldin. Salim paşam. Ben balığın her türlüsünü severim demiş Gonca. Ha. Hazır mısın İstanbul? Çıldırma zamanı.

Çocuğuma kahvaltı hazırlarken bir yandan da göbek atıyorum yayında demiş. Melda hoş geldin. Sevinç ablamla beraber dinliyoruz. Sevinç ablam ne kadar tatlı sesi var radyocunun demiş. Ay yerim ben onu. Sağ olsun bak ablam da olmasa hatırımı bilen yok.

sevinmek. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler. Kim bu tatlı mesajın sahibi? Salim abi, hoş geldin. Evin ajansa var mı? Yok. Abi benden oyuncu olur mu ya? Salim abi, beni de meşhur etsene. Figen geldi, hoş geldin. Güno demiş. Güno Figen. Figen, çok dertli bir hafta sonu geçirdin kızım ya. Ama dün çok enerjiniz iyiydi maşallah. Fatma'nın, senin, Şenel diğer arkadaşın adını unuttum. Derya, onlara da dinlet radyoyu. Tadımlık dinletme yani. Zeliha'ya dinlet. Figen, senin çok işin var güzüm gün. Arkadaşlar, dünyanın en yakışıklı erkekleri Türkler seçilmiş. Evet ya, işte bu ya. Dünyanın en yakışıklı listeler arasında Türkler, 2000 kişi arasında anket yapılmış. Esmer ve uzun boylular çok tercih ediliyormuş dünyada. Dünya çapında nam salmışız. Çok iyi ya. Listenin bir liste yapmışlar. Avrupalı ve uzak doğulu kişilere sormuşlar. Demişler ki en çekici hangi erkek, yani kadınlara sormuşlar. Hep kadınlardan gidiyorduk ya. Sonunda erkekleri de tercih ettiler ya. Hep kadınlar, yok dünyanın en güzel kadınları, yok dünyanın en seksi kadınları. En çekici, en yakışıklı erkekler Türk erkekleri seçilmiş. Dünyada anket yapılmış. En çok da, çok enteresan, şaşırmadık. Ruslar çok seviyormuş. Bu anketi ben yapmadım, hani bana bir şey demeyin. Ruslar Türk erkeklerine bayılıyormuş. İkinci sırada Avrupalı güzel kızlarımız Türk erkeklerini ağzısıyla tercih ediyormuş. Yani hani bir Alman'a sorduğunuz zaman, hani ne bileyim bir Hollandalı'ya sorduğunuz zaman, Belçika'ya, Fransa vatandaşı olanlara, evet ya, listede gurur duyduk. Hadi yakışıklı Türk erkeklerinden de mesajlar alalım artık yani. Bence birinci Türk erkekleri, ikinci İtalyan erkekleri. Sonunda İtalyan erkeklerini geçtik ya. Vallahi ne çaba gösterdik bunlarla. Farkında sen değilsin. Hep listede İtalyan erkekleri birinci çıkıyordu ya. Şimdi listenin ikinci sırasındalar.

Salim abi ya. Kel erkekleri de daha çok tercih ediyorlardı. Hayır. Kır saçlı, beyaz saçlı erkekler daha çok esmer olunca onlar tercih ediliyormuş. Seda Sayan bile okeylemiş diyor bu durumu. Doğru. Salim abi şu bizim Kapadokya işini hallet ya.

acaba bizim Şengül Rus kadınlarını kıskanıyor mu? Hani soruyorlar ya, gözünü kapat diyor. Şöyle bir düşün. Selam, ben sürekli dinliyorum ama ilk kez mesaj atıyorum demiş. Kubile hoş geldin. Okullar açıldı, çocukları okula yolluyoruz. Arabada dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Meltem Hanım, Şükran Hanım, Fevziye Hanım. Çok teşekkürler. Tülay'cığım sen de hoş geldin. Bak bu da benim oğlum demiş. Onu okula bırakıyorum. Ne tatlı ya maşallah.

Abi evin ajans. Şöyle güzel bir selfie yollasana kanka ya. Salim abi. Acaba Salim abi benim işi çözer mi bugün? Yeni listemiz var, ona geçelim hemen. Şöyle bir yeni liste hazırladım.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, gelen tüm mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Ya bugün enerjisi yüksek şarkılar çalmak istiyorum. Hani var mı böyle aman aman benden uzak olsun da başka bir şey istemem. İbocum be, çocuklarımı büyüttüm, 16 yaşında oldular maşallah. Türkan Hanım ne güzel valla. Radyoyu dinliyorum, seni de çok seviyorum demiş. Ben kendimi seviyorum İbo. Güzel olan benim demiş. Çok şükür. Şengül valla maşallahın var. Şengül bir selfie at bakalım, bir sana yüz analizi yapayım bugün. Hollanda'dan Ayşe geldi. Hoş geldin. Guten Morgen canım. Günaydın İbo. Nazar boncuklarıyla gelmiş. Kızım nazar değmesin vallahi sana ya. Semra Sima yine muhteşem enerjisiyle harika bir selfie yollamış. Dün denizde miydin ablacığım? Pembe şapkalar, gözlükler şekil. Harika bir kombinin var üstünde. Vallahi 10 üzerinden 10 veriyor sana. Hala 20'sinde hala güzelliğini koruyor. Semra Hanım, Semra Sima'ya da bir selam yollayalım. Sanatçımıza. Hazır mısın Semoş?

Demet Akalın'dan kulüp şarkısını çalmanı istiyorum demiş. Çalacağım birazdan. Salim Aydın. Aynen diyor, denizdeydim ya, var ya Semra abla, yine çok canlar yaktın be. Sana o kadar dedim, gitme denize bak, millet kalbi olan var, tansiyonu olan var. Ya ne yapmaya çalışıyorsun ya? Şimdi Hollanda'ya gideceğim Allah nasip ederse. Hollanda'da beni çok sevdiğim kıymetli dostlarımın çok güzel çiftlikleri var. Gideceğim orada bir peynirler, kaşar peynirleri nasıl yapılıyor? Hollanda'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Hayalimdi benim. Şöyle bahçıvan kıyafeti giyip o biskolata reklamındaki erkekler gibi bahçıvan kıyafetimi giyip orada güzel böyle sütümü sağacağım, böyle ineklerimize bakacağız. Bir 3-4 gün kalacağım o bölgede. Kovboy şapkamı da takacağım. Oo. İbo yapma bunu. Yapma bunu, geliriz Hollanda'ya.

Her zaman diyor ya. Semra abla çok mütevazısın ya. Özge diyor ki günaydın, ben de geldim. Hello, radyo şıkır şıkır bugün kızım. Kadro çok iyi bugün radyoda. Bak, çocuğunu okula bırakan, davul zurna eşliğinde çocuğunu okula bırakanlar var bugün. Ah be, sonunda okullar açıldı da dünden beri hangi arkadaşımla konuşsam? 3 ay şimdi tatil yapmış çocuklar. Annesi tabii, anne babadan ayrı olan birçok çocuk var. İşte babada kalan, annede kalan falan, hepsiyle dertleşiyorum ya da anne baba bir mutlu bir aile. Ama herkes çocuklardan şikayetçi. Bak, anne baba ayrı olan da şikayetçi. Annesinde kalan, babasında kalan çocuklara soruyorum. Keyfi yerinde. O yüzden dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Mutlu çocuklarımız her zaman mutlu olsun. Onlar bizim geleceklerimiz. Gel İbo gel. Bizim burada da gerçekten çiftlik çok demiş. İnek çok diyor. Ya ben senin sözüne inanmıyorum artık Ayşe. Gelmiş Antalya'ya buralara kadar. Ne arayan var ne soran. Ben bir daha inanıp Hollanda'ya gelir miyim sizin yanınıza? Nine, nine, nine. Sende süslü laf çok, külahıma üfle yalanları. Benim şapkadan Meksika City'den geldi demiş İbo. Vay be. Hadi bakalım Semra.

İbocum selamlar, bana da şarkı var mı demiş. Tabii ki var. Hüzünler çak. Çak keyifli bir şarkı ya. Yaşar, sever misiniz? Ray ray ray ray ray. Söyle Kumralım, senin adın neydi? Tüh ya, unuttum ya. Biraz unutkanım da. Ne, Esmer miydin? Bak o kadar unutkanım. Yoksa sarışın mıydın? Hüzünler. O kadar da değil Beybocuğum ya. Sevginin çıkmaz yol. Acaba bende unutkanlık mı başladı?

Ne şarkılar be. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. İşte Avusturya'da sabah erken kalkıp işe gidenler var. Biraz tadınız yok biliyorum ama düzelecek. Şimdi bakın, ben burada esnaflara seslenmek istiyorum. Çok büyük işler yapıyorsunuz, tamam mı? Eleman, sigortası, ya anlıyorum sizi. Ben de yapıyorum burada Türkiye'de. Sizin aynısını yapıyorum. Yani benim çalıştığım Türkiye'de milyon euroluk adamlarla çalışıyorum. Ama adam bugün 1,5 milyon euro kenarda işte para döndürüyor. 2 milyon euroyu döndürüyor. 5 milyon euroyu döndüren arkadaşlarım var. Şimdi bu kadar paraları döndürmek kolay değil. Hani günlük, aylık bilmem ne bu. Ama ya o güzel kalbinizi çok yormayın. O güzel beyninizi çok yormayın. Çünkü Allah size her zaman verir. Güzel çalışan, hiç rızkınızdan yana şüpheniz olmasın. Ben bakıyorum şu son zamanlarda iş insanları çok biraz stresli. Eleman parası, maaş, sigorta, o bu falan. Aşırı derecede size hak veriyorum. Ben sizden yanayım biliyorsunuz. Ben her zaman iş insanlarını çok severim. Ticaretle uğraşan insanları severim. Çünkü Allah size, siz de bize verin. Allah size versin ki siz de bize verin o euroları. O yüzden sizleri güzel şarkılarla moralinizi yüksek tutmanızı sağlayalım, olur mu? Hadi bakalım. İş insanlarına bir günaydın diyelim.

tane arkadaşım var. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Sabah konuştuk. İbocum 1,5 milyon lira bugün ödemem var. O bir arıyor 2,700,000 lira ödemem var. Abi kurban olayım ya. Her zaman güzel işleriniz olsun. Hiç merak etmeyin. Geçici bu günler. Geçecek abi. Ömür billah bu işler böyle gitmeyecek yani. Bu aşk bizi yola getirmeli. Acaba Fatih Mercantaş'ı bizi mi dinliyor?

Derya Kırcalı birazdan konuğumuz olacak. Bu arada selfiler gelmeye başladı. Dünyanın en yakışıklı erkekler listesine sonunda Türkler de girdi. Gurur diyorum, bugün var ya biraz şımardım yemin ederim. Hep İtalyanlar, biskolata erkekleri falan. Hep kızları söylüyorlar dünyanın şöyle güzel kadını, böyle kadını. Abi sonunda erkeklere de göz atan olmuş yani. Hani diyorlar ya, Letonya'da işte kişi başına iki tane erkek düşüyor. Ya dümen onlar, inanmayın, ben gittim Letonya'da, öyle bir şey yok. Meraktan gelen Türkler çok yoğun. Acaba bize de bir şey var mı diye. Boşuna beklemeyin, öyle bir şey yok. Ya bunlar bir hayal ürünü. Letonya'da kişi başına 10 tane kadın düşüyor falan. Hepsi de sizi bekliyor zaten. Havalimanında çiçeklerle karşılıyor. Öyle şeylere inanmayın. Siz bu konuda kardeşinize güvenin. Bakalım. Listenin en güzel dikkat çeken noktası uzun boylu erkekler ve esmer tercih ediliyormuş. Allah Allah. Hadi bakalım. Bu arada Erdinç abi, biliyorsunuz ki yarın Kapadokya'dayım. Acaba ben yarın Kapadokya'ya tek mi gidiyorum ya? Bu durum beni çok üzüyor. Erdinç abi de sağ olsun bana jacuzzi ile oda ayırlamış. Keyif yaparım artık. Erdinç abi ne yapayım ya? Döner, acaba Honey of Kapadokya İbrahim Elden'e yarın özel bir oda mı hazırlamış? Üzüm suyumu da içeceğim. Yarın keyif yapacağım vallahi, hiç karışmayın bana. Çarşamba Simge Sağın'la beraberiz. Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği harika bir festivalde Simge ile beraber olacağız. Sahne öncesi ve sonrasında ben İbrahim Elden Simge'ye eşlik edeceğim. İbrahim'cim günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler Erdinç abi. Halime yengemize ve sevgili kıymetli kızlarına da selam. Yarın da inşallah İnci ile, kıymetli avukat arkadaşımız İnci ile de görüşeceğiz. İstanbul'da da diş hekimi kızı var. Ne güzel abi ya. Bir kızın diş hekimi, diğer kızın avukat. Erdinç abi süpersin ya. Ama hepsini okuttu, eğitimlerini karşıladı. Tabii ki yengemizin de büyük artısı var. Onun da hakkını yemeyelim. Teşekkür ederim demiş. Hollanda'dan Antoven. Antoven mı Antoven mı? Nasıl okunuyor ya? Derya Kırcalı, bu işler nasıl okunuyor? Bilmiyoruz ki o kadar. İbocuğum gerçekten çok ihtiyacım var demiş. Enerjine iyi geliyorsun sabahları dinlemek. Ah, yanar döner acayip. Acaba Belma çok mu sıkıldı? Birazdan geliyorum. İbrahim'cim en güzel şarkıları bana darman eder misin? Tabii ki. Ah, yanar döner acayip. İbrahim'i tanımayan var ya, hakikaten çok şey kaybeder demiş. Teşekkürler, sağ ol. Kaynak ne? Kaynak soracaklar Suzan. Şimdi hangi anlamda mesela? Erdatlı, Murat abi geldi, Viyana'nın kralı, efsane. Guten Morgen kanka. Kanka, sabah yürüyüşü gerçekten yapmadın demiş ya bugün herhalde. Şarkı aralarını gerçek anlamda bayağı bir boş bırakıyorsun. Aynen, az önce sanatçım geldi, onlara merhaba dedim. Derya Kırcalı ve sevgili kıymetli söz yazarı sevgili Belma'ya da selam yollayın. Birazdan Derya Hanım burada olacak. Önce sanatçımla güzel böyle bir kahvaltı yapalım. Kahvaltısı olmaz valla. Dün kandırdım onları, kahvaltı yaparız diye. Bugün bir şey yok. 90'lardan Çelik yorumuyla günün şarkısı Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks, soğuk için.

Şimdi sağlık çalışanları da bizi dinliyor. Ataköy Medikana selam yollayalım. Sevgili Mehtap ve tüm çalışma arkadaşları için bir şarkı yollayalım. Sağlık çalışanlarını seviyorum ya. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Güzel şarkılar armağan olsun. Stuttgart'tan günaydın İbocuğum, iyi yayınlar. Bircan ne yapıyorsun? Bircan beni 18 Eylül'de Stuttgart'a davet etti. Ben de ona dedim bak beni çağırma. Çünkü benim bir özelliğim var. Kim beni çağırsa gidiyorum. Dayanamıyorum ben. Beni bir yere davet ettiğin zaman kesin gelirim. Dünyanın neresinde olursanız olun gelirim bakın. Onu da biliyorsunuz çok iyi. O yüzden sevgili Bircan da beni Viyana'dan İstanbul'dan Stuttgart'a davet etti. Ben de geleceğim 18-22 Eylül'de Almanya'da olacağım bilginiz olsun. Önce Stuttgart, sonrasında Mannheim falan fıstık, Heidelberg birçok yerinde olacağız. Mehmet Öke araçla alakalı tüm satış. Ne parça satış mı? Mehmet abi sen bize niye reklam vermiyorsun ya? Acaba seni daha detaylı mı anlatmamız lazım Mehmet Öke? Şu markayı, şu ismi bütün Avusturya duyması lazım yani. Süpersin. Listeye bak. Muhteşem demiş İbo ya. Ne güzel şarkılar çalıyorsun diyor. Semra Sima. Valla ben bugün aşırı derecede keyfim çok yerinde. Biraz 90'lar kafasındayım. Haberiniz olsun. Çiğdem diyor ki biz de dinliyoruz. Seni heyecanla Stuttgart'a bekliyoruz demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsın sevgili Çiğdem. Dönemem verdiğim sözden böyle... Derya Kırcalı birazdan konuğumuz olacak. Dakikalar sonra yeni şarkısı Ten'i konuşacağız. Yazdığı şarkıları konuşacağız. Bence Avrupa'da ve Kuzey Kıbrıs'ta da yayındayız şu anda. Derya'yı mutlaka ama mutlaka sahnelerini görmelisiniz. Ben bayıldım. Hatta Bircan bak yapacağın o kadınlar matinesinde... Kesinlikle Derya ile bir iletişime geçin. Başlama. Avrupa İletişim Danışmanı olarak benimle konuşman lazım tabii ki. Bircan'cığım. Normalde 5.000 euro ise 20.000 euro sana. Mehmet burada mıyız? Adam ya. Mehmetciğim çok teşekkürler. Benim kardeşim. Bu abi neredesin diyor. Seni storylerde görüyoruz. Vallahi bugün İstanbul'dayım. Yarın Kapadokya'dayım. Cuma günü de Stuttgart'a gidiyorum. Allah izin verirse. Ben yarın Kapadokya'da tek başıma ne yapacağım derken acaba Mehmet seni mi götürsem ya? Günaydınlar. Ben de seni dinliyorum. Ben de geldim. Şu anda radyo açık demiş. Vay vay vay Figen'cim saçlar şekil. Kızım dün gece neredeydiniz siz öyle kızlarla? Giymiş beyaz kombini, siyah çanta, ayakkabılar efsane, yüzdeki güzellik sana kur yaramış. Şu Avusturya'da niye sürekli ben Viyana diyorum ya? Kız Stuttgart'ta yaşıyor. Figen ve arkadaşlarına da günaydın diyelim. Ecem geldi. Psikologumuz da geldi. Ecem iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler güzelim. Ne yapıyorsun? Ecem senin işi bugün çözüyoruz. Bir selfie yolla bakalım güne nasıl başladın. Sakarya Karasu'ya da seni bekliyorum demiş. Buralar tam senlik. Teşekkürler. Çok mesaj var. Bir nefes alayım geleceğim.

Şimdi bazı şarkılar insana iyi geliyor. Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz İstanbul Bahçeli Evler. Kadir Has AVM-3'te inanılmaz enerjisi var. Bugün baktım ayakları yere basmıyor Mahmut abi dedim. Hayırdır ne oldu? Oğlum Pindirinks içiyoruz diyor. Pindirinks de güne başladı. Ona da selam. Orhan Güçlü, Orhan Baba, Weinstadt, öyle mi okuyorum? Yani Wiener Neustadt. Selam yollayalım. İyi çalışmalar. Birkan hoş geldin. Özgül hoş geldin. Sinem hoş geldin. İbocum bir parfüm aldım sana. Bayılacaksın demiş Yasemin. Hemen yolla canım ya. Avrupa'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim Elden Almanya'ya geliyor. Parfüm ve çekirdek, kahve çekirdeği ve çikolata. Başka bir şey istemiyorum. Bir kilo da otofahire getirmem lazım. Bütün kahveyi ben içiyorum burada çünkü. İyi yayınlar. Enerji dolu bir adamla mı konuşuyorum demiş. Tabii ki ya. Enerji dolu süper bir yayın. Maşallahın var demiş. Figen sen daha enerjimizin %20'sini gördün. Stuttgart'a gelin bak orayı yıkacağız biz. Stuttgart'ta bir saat mesafede bir eventim olacak. Haberiniz olsun 19 Eylül'de. Gözden uzak ormanın içinde. Tamamen özel mülk dışarıdan kimseyi almıyorlar. Sadece İbrahim Elden ve yaklaşık 6 tane güzeller güzel arkadaşım. Onlara özel seans vereceğim. Biliyorsunuz ki ben aynı zamanda dublaj ve seslendirme eğitmeniyim. O yüzden bu güzel dostlarıma biraz böyle bir diyafram çalıştırayım. Kızlar diyaframınızı biraz güçlendirelim. Çiğdem diyor ki ben de istiyorum diyor. Ben de alıyorum sana. Balık gibi. O ne ya? Balık gibi ne ya? Ben de atlıyorum sana balık gibi. O ne? Balık gibi atlıyorum demiş. Anlamadım ki vallahi ya. Şaka mı yapıyorsun? Ben de atlıyorum balık gibi diyor. He okey. Bircan'ım ne zamanlar kadınlar matinesi yapıyorsun diyor. Evet Bircan en yakın zamanda Anka Premium Event bir kadınlar matinesi yapsın Stuttgart. Senin aslan kadını ya aslanlar kafasına taktığını yapar. Aslan kadar aslan. Saat 11:30'da Derya Kırcalı burada olacak. Şarkısı Ten çok güzel bir şarkı. Enerjisi de çok güzel. Belman'ın enerjisi de çok iyi. O da maşallahı var bugün vallahi. Hazır mısın Belma? Ses ver. Kaldır kolları. Ya bugün Pindirinks'i çok içtim ya. Çilekli ve hibiskuslu Pindirinks'le güne başladım. Süpermen gibiyim vallahi. Örümcek adam gibi ağ atasım var.

Nasıl gidiyor şarkılar? Bazen şarkılar, bazen ben. Böyle tatlı tatlı konuşuyoruz. Sümeyra diyor ki günaydın, ben de geldim. Heyo. Ecem valla bugün senin işin için güzel güzel hazırlandım inşallah. Güzel bir işbirliği yapacağız. Ecem, psikolog Ecem. Kızım parayı bulduktan sonra yemin ederim beni unutursan var ya. Seni bulurum biliyorsun. Benim yakışıklı, kıymetli Tekin abim dinliyor mu? Gültekin baba, Nurcem anne, ne güzel bir aile ya. Ezgi. Ezgi ve sevgili Ecem dünya tatlısı kardeş. Tabii Ezgi'yi de çok seviyorum şimdi Ecem. O da senin kardeşin ama benim de kardeşim o. Onu seviyorum. Seni de ayrı seviyorum. Bu güzel şarkıları Ecem'e, psikolog Ecem ve sevdikleri için kıymetli annesi Nurcem anneye birazdan bir Sibel Can patlatalım mı? Diyor ki İbo bir Sibel Can patlat. Sibel Can'ın çok güzel bir şarkısı var. Onu da armağan edelim. Nurcem anneye, sevgili kıymetli eşi Gültekin Bey'e selam yollayalım. Gültekin babaya selam, damara devam. Günaydın İbrahim. Ankara uçuşu için şu anda yoldayım. Ankara uçuşu başladı diyor. Vay Emine ablam. Abla var ya, helal olsun ya. Uçakta bile bizi dinliyorsun. Sen Emine Erdat diye bir alkış. Ankara'ya gidiyor Viyana'dan. Murat abinin kıymetlisi, bir tanecik aşkı. Bak Murat abi şimdi yine seni özleyecek ya. Neyse ben de Murat abiyi o zaman Almanya'ya götüreyim abla. Uçakta dinip benim yanıma geliyormuş. İpek geldi diş hekimi. Kıymetli İpek nasılsın? Şarkılar çok güzel ya diyor. İpek de Erdinç abinin diş hekimi kızı. Bugün yine seni klinikte dinliyorum demiş. İpek çok teşekkürler. Acaba diş işlerimize senin mi bakman lazım sevgili İpek? İpek en iyi kankam sensin artık. Bak Üsküdar'a gelirim valla. Sen beni çağırma. Almanya'nın Essen bölgesinde Derya. Derya Stuttgart'a yakın mısın sen? Cuma günü Stuttgart'a geliyorum. Gönlümü böyle devam ederse. Günaydın İbocuğum, Aslı ben. Bugün sence güzel miyim? Dudaklarını yaptırmışsın. Keşke yaptırmasaydın ya. CC'yi biraz fazla ekletmişsin. Göz yapın. Aa dur bir saniye, şimdi oldu. Kızım çok güzelsin ya. Ya şu an bakıyorum da senin gibi güzel bir kadının neden yalnız olduğunu şimdi anlıyorum. Halinden anlayan yok. Acaba sabah yürüyüşünde miyim? Nurcem anne yine muhteşemsin ya. Vallahi süpersin. Yayındayız ve seni dinliyoruz. Nurcem annemiz de dinliyor. Ecem'in annesi. Kahvaltı yapıyorlarmış. Vallahi biz daha yapamadık ya. Patron bugün biraz geç geldi. Normalde ben 8

0: 8:30'da kahvaltı yapmam lazım. Shake'imi içtim böyle. Sporcu çiğimi içtim. Acaba ben kahvaltıyı edeceğim. Size mi gelsem ya? Burada kahvaltı vermiyorlar bana. Şaka şaka. Mahmut abi bütün ihtiyaç kredisi çekti. 9 taksitle kahvaltı yapacağız birazdan. Kahvaltıyı sen hazırlamamışsındır Ecem. Ecem bir kahve yapıyor var ya, dillere destan. Böyle bir kahve yok.
1: Sorma garip gün.
0: Bekliyorum demiş abi. İpek sana yemin ediyorum. Dişle ilgili öyle bir sorunum oldu ki ama sana gelsem yetişemem. Çünkü Kapadokya'ya gideceğim yarın. Güzel, yakışıklı görünmem lazım. Çünkü yarın çarşamba günü Simge'nin işleriyle. Böyle Kapadokya dönüşü perşembe günü mutlaka sana uğramam lazım ama şimdi yüzüm falan şiş olur mu? Stuttgart'a böyle oraya da yakışıklı gitmem lazım. Şu dişlerime bir bakım yapayım ya.
1: Seni sevdi.
0: Diş hekimi İpek Üsküdar'da bizleri dinliyor, Çengelköy. Ecem diyor ki bekleriz, sen orada kahvaltı vermiyorlarsa hemen gel, hatta gel demiş.

Sibel Can. Hazır mıyız? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Nurcem Hanım çok seviyor bu şarkıyı. Gültekin Bey ve sizler için geliyor.

Şimdi birazdan Derya Kırcalı burada olacak bir 10 dakika sonra. Şarkısı ten çok iyi ya. Bakayım nerede yazmış, ne yapmış, kime yazmış. Hepsi çok güzel olacak. Yeter ki insanın enerjisi yerinde olsun. Hadise'nin bir şarkısı var, Ara Beni. Ya bu kadar güzel bir şarkı olamaz. Çiğdem diyor ki, bütün güzel şarkılar bana gelsin. Bugün çok mutluyum. Bir canıma gelsin. Sevgili Figen'e gelsin. Fatma'ya, Nura'ya hepsini çok seviyorum demiş. Ne kadar tatlısın kız sen öyle. Acaba Bircan'ı ne kadar çok seviyorsun böyle. Ama Bircan da sevilecek bir insan çünkü sizinle beni tanıştırdı. O yüzden ben de onu çok seviyorum. Mesela Nuray ablayı da çok seviyorum. Bircan'ı benimle tanıştırdı. Bak ne kadar güzel. Herkes birileriyle birilerini tanıştırıyor. Hayatında özel bir yeri oluyor. İyi ki varsınız. Mesela Çiğdem'in kardeşi var Ebru. Dünya iyisi. Çok seviyorum onu. O da öğretmen. Bugün yoğun bir günü vardır. Ona da selam yolluyorum. Unutmayalım. Birinci Viyana'dan Aydın. Biz Aydın abiyle yemek yerken tanıştık mesela. Çok güzel et restoranlarında çalışıyor. Birinci Viyana'da bir lüks bir restoranda çalışıyor. Sevgili Aydın abi. İnşallah en kısa zamanda işbirliği de yaparız. Bu güzel şarkı armağan olsun. Murat Erdat da diyor ki gerçekten diyor şimdiden özledim diyor bir tanecik aşkımı. Emin ablandan izin al da beni Almanya'ya götür diyor. Hayat da vermez. Abla şu anda uçak hareket ettim ona göre arkandan konuşacağız. Murat abi ne zaman Almanya'ya götüreyim ya? Sevgili Mehtap, günün güzel geçsin ya Mehtap. Bugün o kadar çok yoğun bir güne denk geldi ki. Valla doğum gününü kutlayacaktık Mehtap'ın ama Allah izin verirse Perşembe günü sözüm olsun. Olur mu Mehtap? Çünkü yayından sonra bugün biraz işlerim var. Çok seviyorum ya bir canımı. Seninle tanıştırdı bizi. Daha nasıl sevmeyeyim demiş. Bugün o kadar tatlı güzel mesajlar var ki hoşuma gidiyor. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks doğal bir içecek. Viyana'da tüm marketlerde. Birazdan Derya Kırcalı burada olacak.

0: Teşekkürler hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden yayında ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şey yolunda mı sevgili Derya? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sesini duyabiliyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl geliyor sesin?
1: Çok güzel.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Ben o güzel sesini neden duyamıyorum senin? Şöyle yapalım bir saniye. Evet, günaydın.
1: Günaydın.
0: Şu an duyuyor musun?
1: Evet, duyuyorum.
0: Ne kadar güzel. Ben duyamıyorum da seni. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, çok güzel bir şarkıyla başlayacağız. Derya Kırcalı'nın Ten şarkısıyla başlayacağız. Son hazırlıklarımızı yapalım.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Günaydın Derya Kırcalı, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Bugün senin şarkınla başlayalım. Hatta şöyle bir ilk dakikalarda Derya Kırcalı'nın Ten şarkısı. Hemen arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Tek başına bir ordu sunmayı bocum diyenler varsa günaydın onlara da. Gerçekten öyle. Derya Kırcalı Ten. Şimdi şarkımızı da bir yandan da ekip arkadaşlarımız hazırladı. Geldi mi şarkı? Geldi. Şu an duyabiliyor musun kendini? Tamam. Derya, şu an duyman lazım.
1: Demin de, evet şimdi daha iyi duyuyorum. Evet,
0: biraz tam aç. Nasılsın, hoş geldin?
1: Hoş bulduk. İyiyim, iyiyim.
0: Enerjin de çok güzel. Dinleyicilerimiz için, çünkü sabah erken saatte sanatçılarımız bu saatte biraz zorlanıyor. Ama bizim için, dedim ki dün Derya Kırcalı'ya, Derya yüz yüze güzel bir röportaj yapmamız lazım. Radyo sohbeti. Açıkçası çok da mutlu oldum. İyi ki geldin. Nasıl buldun dış yayınlarımızı?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok mutlu oldum. Çok güzel, çok keyifli. Enerjin çok güzel.
0: Ya İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Bak senin için gittim, börek açtım sabah sabah.
1: Evet, evet.
0: Beğendin mi? Bak
1: harikaydı,
0: herkese yapmam.
1: Ellerine sağlık.
0: Herkese yapmam. Dedim ki Derya geliyor, Derya Kırcalı. Hemen güzel bir börek açtım sana.
1: Evet, çok güzel.
0: Misafire ol gel bana. Börekler açarım sana deyip böreğimizi de açtık. Çayımızı da Otofire'da sevgili Mahmut abiye çok teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Otofire bana bakıyor ya. Misafirlerime de bakıyor. İyi ki varsın Mahmut Bey. Mahmut Ateş. Ateş ediyorsun vallahi. Şimdi şarkı çok güzel. Ten şarkısı. Konuşalım bu şarkının buluşma süresi dinleyiciyle. Sana ait herhalde şarkının sözleri.
1: Şarkının sözleri ve müziği Belma ve benim.
0: İkinizin.
1: Evet, ikimizin.
0: Ne güzel ya. Muhteşem ikili.
1: Evet.
0: Belma da çok tatlı.
1: Belma ile üniversitede başladık biz beste çalışmalarına. Sonra bir sürü besteden sonra buna karar verdik. Dedik ki bu şarkıyı yapalım artık. Çünkü öğretmen, müzik öğretmenliği yapıyordum ben üniversiteden sonra. Hı hı. Orada bir lise müdürümüzün sözüyle çıktı bu şarkı. Ten ten de kirlenir mi kalpte leke olmadıkça dedi.
0: Vay.
1: O dediği anda bu sözün üzerine biz geri kalanı tamamladık, müziğini yaptık. Bu şarkımıza da çok güvendik, yola çıktık.
0: Dinleyelim şarkıyı.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım, hikayesi böyle. Ve Derya Kırcalı.

0: Acaba birbirinden güzel şarkılarla enerjimiz maksimum seviyeye mi çıktı? Vallahi çok da güzel oldu. Sevgili Derya ile konuşuyoruz. Derya Kırcalı. Bir senden bir dinleyicilerimizden istekler de var. Derya, şarkılar güzel. Teni dinlettik. Son zamanlarda da şarkılarını da isteklerde de bulunuyor insanlar. Çok da keyifli oluyor. Bu şarkıların dinleyiciyle buluşma süreci kaç ayın kaçında çıktı şarkı? 10 Nisan'da.
1: 10 Nisan'da çıktı.
0: 10
1: evet.
0: Nisan'da çıktı. Nasıl gidişat, nasıl?
1: Yani ben insanların zamanla alışacağına inanıyorum yani,
0: doğru
1: böyle
0: ama
1: olacağına.
0: Çok doğru söylüyorsun.
1: Önemli olan yayılması, kulaktan kulağa beğenilerek devam etmesi bu şarkının. Hı-hı. Yani çok güzel geri dönüşler aldım. Çok mutluyum. Çok mutluyuz yani.
0: Süper. Bu arada sevdiklerini de paylaştın radyomuzu. Ne güzel. Ailen ve sevdiklerin
1: evet,
0: de dinliyor.
1: Evet, evet.
0: Belma dinliyor. Kıymetli ailen dinliyor. Evet. O yüzden ben de buradan tebrik ediyorum. Ben bazen konuk sanatçılarımı özellikle niye davet ediyorum biliyor musun? Senin hayran kitlen, seni sevenler de şu an bizim radyoyu evet görmüş ve bilmiş oluyor. O yüzden evet karşılıklı güzel bir etkileşim oluyor. O yüzden ben ara ara konuklarımı davet ediyorum. Hı hı. Eylül ayında da konuklarımı davet etmeye başladım. Haftada bir gün özel yayınlarım oluyor. O özel yayınlardan bir tanesi de bugün seninle gerçekleştiriyoruz.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Sezonu senle açtık. Umarım bize şans getirirsin.
1: Umarım sen de bana şans getirirsin.
0: Acaba ben getirir miyim?
1: Getirirsin.
0: Öyle inanıyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü sen aslan burcusun.
1: Evet.
0: Yükselen aslan.
1: Getirdin yükselen bile.
0: Getirdin mi?
1: Evet.
0: Vaaay. Acaba Derya Kırcalı çok mu enerjisi güzel? Hazır mısın Derya? Ya şimdi Derya, biz şimdi şarkılarını paylaşıyoruz. Ben bazen böyle arada da popüler şarkıları da atıyorum. Kaç tane şarkın var?
1: İlk 2013'te bir albüm yaptık. Derya Belma olarak yaptık onu. 8 şarkım vardı orada. Ondan sonra da 6 tane şarkı YouTube'da.
0: O kadar çok güzel şarkıların var ki. Biz tabii Teni bugün ön plana attık ama çok evet şarkım var.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: YouTube'a girip Derya Kırcalı yazmaları yeterli sanırım.
1: Yeterli.
0: Oradan tüm şarkılarına da ulaşabilirler. Şimdi sen şarkısının bir de klibi var. Çok da güzel bir klibi var. Klibi nerede çektin?
1: Güzel soru. Poyrazköy'de.
0: Güzel soru. Unuttum ya. Ya İbucuğum.
1: Bu Karadenizlik bazen böyle.
0: Acaba sen gerçekten Karadeniz'in enerjisiyle mi geldin?
1: Evet, öyle oldu.
0: Süper ya. Derya, nerede çektin klibi? Vallahi İbucuğum. Atakum mu desem, Beykoz ya, yok ya, Tükilyos ya. Çok iyisin ya, valla tebrik ediyoruz. Şimdi şarkının tatlı bir de enerjisi var, biz de paylaşalım. Konserler, etkinlikler de oluyor, sayfanda
1: evet
0: da görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Etkinliklerinden biraz bahsedebilir misin? Genellikle nerelerde sahne alıyorsun? Valla İbrahim'cim bilmiyorum ya. Bazı yerlerde alıyorum ama şimdi nerede aldığımı da unuttum. Acaba çok sen...
1: Yani şarkılarımı dinleyen, sesimi beğenen mekanlarda program yaptığım zaman orada...
0: Kıbrıs'ta hiç sahne aldın mı?
1: Kıbrıs'ta hiç sahne almadım. İnşallah seninle beraber alacağım.
0: Acaba ben...
1: Sen bana şans getirdin çünkü.
0: Acaba ben şanslı mıyım?
1: Evet, ben de şanslıyım.
0: Ya çok iyi ya. Acaba bugün Kıbrıs'ta sahne mi alacaksın?
1: Ay inşallah.
0: Kıbrıs'ta 97.0 Kıbrıs Türk ailesi de bizim yayınlarımızı radyodan veriyor. Kıbrıs Türk FM'e. Çünkü Viyana FM merkez stüdyomuz Viyana'dan. Yunanistan 106.9, Adana 95.5, İstanbul 102.1, Bolu ve Düzce 91.0, Bursa yayınımız, Yalova yayınımız 102.1. Ne kadar güzel, radyomuz bak her yerde çok şükür. Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya. Avrupa'ya çıktın mı hiç?
1: Hiç çıkmadım, davet edildim. Birkaç aksilikten dolayı çıkamadım. Çünkü şöyle bir şey var, ben... Gurbetçilerle, yurt dışındaki gurbetçilerle aynı kaderi paylaşıyorum neredeyse. Neden diyeceksin? Türkiye sınırları dışına hiç çıkmadım ama babam asker olduğu için çok il gezdik, çok ilçe gezdik, köy kasaba gezdik. Biz de bir nevi gurbetçiydik aslında. Şehrimize gurbet kaldık. Onların bir nebze de olsa o gurbetçi duygularını çok iyi anlayabiliyorum. Haliyle yurt dışına çıktığımda onlarla beraber karşılıklı göz göze şarkılar söylemek herkesin hayali olsa gerek. Benim de hayallerimden birisi bu. Nasip olmadı ama çok isterim.
0: İnşallah. O heyecandaki 90'ları sever misin?
1: Çok tabii ki.
0: Bir cover var 90'lardan. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Birazdan da yine senin şarkılarına devam edeceğiz. Bir senden bir 90'lardan tamamdır. Gidelim. Bugünkü konuğumuz Derya Kırcalı. Instagram'dan da göz atın lütfen. Derya Kırcalı yazmanız yeterli.

0: şarkı. Gerçekten müthiş, vurgunum sana. Tek bakışlar çok önemli ya. Bazen bazı şarkıların sözü, mesela sanatçımız bugün Derya Kırcalı, çok şarkının enerjisi var ve biz bugün teni konuşuyoruz ama sadece ten değil. Mesela hangi şarkılar var sende başka?
1: Mesela Tanrı Gibi Sevemedim var. Bu şarkıyı bir arkadaşımız sözlerini yazmıştı. Dedi ki Derya bir bakar
0: Derya
1: mısınız?
0: Kırcalı, Tanrı Gibi Sevemedim Seni.
1: Evet.
0: Çok kısa olmamış bu şarkının sözleri.
1: Biraz öyle oldu. Bir bakalım dedi, beste ne yapabiliriz? Sonra Belma dedi ki ben buna çok yükseldim, bir beste yapayım dedi. Ve Belma sözleri Levent Sevinç'e ait, bestesi Belma Boran'a ait bir şarkı. Ben de çok severek okudum.
0: Haklısın. Slow mu?
1: Slow.
0: Bu çalan mı?
1: Evet.
2: Galiba. Tanrı gibi.
0: Genel olarak tabii ki radyomuzun akışı yüksek enerjide ama evet, bir bölüm dinletelim.
1: Tamam.
2: Ne yaparsan ya.
0: Bugün Derya Kırcalı ile konuşuyoruz. Evet. Radyomuza konuk. Bak. Kendisinin enerjisini çok sevdim ve Avrupa'da ve Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta inanılmaz güzel sahneler de bekliyor. Tabii az önce dedi Kıbrıs ve Avrupa'yı çok isterim. Bizim Kıbrıs'ta ve Avrupa'da ortak yayın yaptığımız eventlerini güçlü bulduğum birçok isme de senin kliplerini atacağım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim. Çok isterim.
0: Ben de çok isterim. Çünkü senin başarın bizim başarımız
1: çok
0: olur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yıllardır müziğe olan tutkunu biliyoruz. Çok
1: evet,
0: imkan. Evet. Ya bu sektör nasıl biliyor musun? Şimdi bazen bir ünlü radyocular bana geçen gün uluslararası bir radyoda çalışan, Türkiye'de de popüler bir isim bana yazdı. İbocum ya dedi. Oğlum ben birçok ismi tanımıyorum. Radyoda şarkılarını çalmadım sen ama herkesi konuk alıyorsun. Hani bakıyorum dedim ki abi işte farkımız o. Demek ki senin ilgini çekmişse sen de benim gibi yapsan zaten bu kişi tamamen sesini her yere duyuracak.
1: Kesinlikle.
0: Ama ben burada öyle bir ilk adım atıyorum.
1: Evet.
0: İster yalnız kalırım ister kalmam ama her zaman sizin gibi müziğe destek olan güçlü isimleri ben duyurmaya çalışıyorum. Yani işte ben duyurmayayım, Ali Süzen duyurmasın, Akif Özcan çalmasın, o biri çalmasın, Opdirik Ayan çalmasın, Afrikalı çalmasın. Kim çalacak? Kim doğru çalacak? Siz sesinizi nasıl duyuracaksınız?
1: Çok değerler var böyle yitip giden. Evet.
0: Ya o kadar masraf yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz evet, ama sesiniz evet, sadece şu anda kısıtlı mecralarda. Radyo dünyanın en güçlü aracı mesela.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bak şu anda.
1: Seni çok takdir ediyorum bu konuda. Kalbin çok güzel İbrahim.
0: İnşallah kalbimizin ekmeğini yemeye devam edeceğiz ha ya.
2: Tanrı gibi sevemedim seni.
0: Acaba tam dans şarkısı mı?

0: Sesi kadar klipleri de çok güzel. Kendisi de Derya Kırcalı'nın bu güzel şarkısını dinleyelim. Bir tane daha şarkını söyle. Hareketli var mı?
1: Hareketli, en hareketlisi Tendi.
0: En hareketli. Vallahi elimizde bu var. Kusura bakma kardeş. Çok iyisin ya. Çok teşekkür ederiz. Valla Tenle devam edelim biz o zaman. Diğer şarkıları da YouTube'dan izleyebilirler.
1: Tamam, o
0: çok
1: olur.
0: Çok sayıda şarkın var çünkü. Hepsini arda arda paylaşacağız. Peki sana şunu da söyleyeceğim. Yapay zeka ile aran nasıl? Bu yapay zekanın gidişatını sana da sormak istiyorum. Yani mutlaka belirli bir yerde duracak ama.
1: Tabii ki o da bir yerde duracak. Ama şöyle bir şey düşünüyorum ben. İyi taraf olduğu kadar o dengeyi korumak lazım. İyi taraf olduğu zaman negatif tarafının da olduğunu bilmek lazım. İşte ne tarafa yöneliyoruz, bize ne katıyor, ne için kullanıyoruz, bu çok önemli. Bunun ayırdına vardığımız zaman, ayrımını yaptığımız zaman bundan faydalanmak mümkün.
0: Doğru. Sevgili dinleyenlerimiz, Derya Kırcalı ile konuşuyoruz ve Ten şarkısı Muhteşem Enerjisi. Sosyal medyadan da göz atın. Bir senden bir popüler müzik devam ediyoruz.
1: Tamamdır.
0: Ben de son günlerde bu şarkıyı çok seviyorum. Geçen gün İbrahim Elden Teen House'da Muhteşem Bir Enerji son ses bu şarkıyı dinlettim bütün

0: Acaba şu anda enerjimiz maksimum mu? Belma beni dövecek gibi baktı gitti vallahi. Acaba Belma beni sevmedi mi? Ben de sevilecek bir adamım ya. Gülşen'i sever misin?
1: Gülşen'i severim.
0: Ne güzel ya. Sahnede genellikle ne tarz okuyorsun?
1: Ben pop okuyorum. Ama Samsun'da müzik hayatımı Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanat müziği bölümünü okuyarak başladım.
0: Süper. Samsun'da başladım.
1: Evet, Samsun'da başladım. Sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne devam ettim. Sonra Yeditepe Üniversitesi'nde güzel yüksek lisans yaptım.
0: Hı hı. Çok güzel. Sevgili dinleyenlerimiz, Derya Kırcalı söz yazarı ve sanatçımız, bugün çok güzel işleri inşallah olacak ve birçok yerde de sahnesi devam ediyor.
1: Evet.
0: Uzun zamandır yine popüler müziği de sahnelerde okuyor. Biraz ben biraz caz da çok severim mesela. O sizin herhalde sahne akışa göre. Akış,
1: evet evet. Yani,
0: mesela atıyorum nasıl bir akış
1: konuk
0: varsa.
1: Konuk olduğum yerde sahne aldığım zaman orada genelde talep ne üzerine zaten... Yıllardır bu işi yaptığımız için o insanlarla göz göze baktığımızda anlıyoruz hangi şarkıları dinlediklerini ağırlıklı olarak. Ve ona göre repertuar belirliyoruz. Çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor İbrahim.
0: Ne güzel ya. Bir gün sahneni canlı canlı da izlemek isterim.
1: İnşallah o da olur, neden olmasın.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Derya Kırcalı birazdan Ten şarkısını tekrardan devam edeceğiz. Bir senden... Şöyle güzel tabii, birçok şarkının hep slow.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Tüm slow şarkılarını da dinleyicilerimiz, özellikle bizim gece yayınlarımız var. 22'den sonra, hı-hı, tamamen slow yayınlarımız. İnanıyorum ki bütün gece bütün şarkılarını da herkes ister.
1: O zaman gece de katılayım ben.
0: Bence gel.
1: Evet.
0: Kesinlikle katılman lazım. Aşkın Sesi var biliyorsun, dün gece dinledin.
1: Evet evet.
0: Ne güzel
1: evet,
0: değil mi
1: çok
0: ya?
1: Çok güzeldi.
0: Bence peki, sen peki. Bir gün Aşkın Sesi'ne gel.
1: Tamam olur.
0: Bir gece Aşkın Sesi yapalım.
1: İbrahim sen nereye dersen tamam.
0: Ya çok iyisin ya. Acaba Aslan Burcu olduğun için çok mu uyumlusun?
1: Hem uyumluyum hem enerjiyim.
0: Ooo. Aslandan korkulur diyorsun yani.

Sevgili dinleyenlerimiz, bazen böyle konuklu programları çok seviyorum. Arda arda da dinletmeye devam ediyoruz. Bahçeli Evler Otofire'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bir şarkı arası verelim. Bu şarkının hemen ardından da senin şarkında ve özellikle yorumlarda da bekliyorum. Derya'nın şarkısı Teni nasıl buldunuz? Hadi bakalım bana yazın. Instagram'dan ve WhatsApp'tan, radyomuzun WhatsApp'ını biliyorsunuz. +43 660 130 1979.

0: şarkı da çok güzel ya. Sevgili dinleyenlerimiz, ard arda en güzel şarkılarla bugün artık programın sonuna geldik. Pindrinks'le enerjimiz, ya ne çabuk geçti değil mi zaman?
1: Çok çabuk geçti.
0: Vallahi bir baktım ki saat 12 olmuş ya. Derya, senin bir tane şarkının bir bölümünü dinletelim. Teni dinlettik, bir şeyi dinlettik. İki şarkını, bir tane daha dinletelim. Hangisi olsun?
1: Aşk karanlığa yenik olsun.
0: Sen genelde hep kısa şarkılar böyle, şarkıların isimlerini... niye kısa buluyorsun?
1: Boyum kısa ya ondan.
0: Neydi şarkının adı?
1: Aşk karanlığa yenik.
2: Açsan kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes...
0: Derya Kırcalı, Aşk Karanlığa Yenik. Gerçekten ne güzel böyle, yani böyle kısa kısa şarkıların sözleri var. Aa, buradaki kapak fotoğrafın da güzelmiş. Sana siyah yakışıyor. Bu değil mi şarkın?
1: Evet.
0: Vay, siyah kombin. Bu efektli geçişler. Ne şarkının hikayesi? Var mı?
1: Dediğim gibi Levent Sevinci'ye ait bu sözler. Bestesi de Belma'ya ait. Ben sadece seslendirdim. Aranjelerini Okay Barış'a yaptırdım. Öpüyorum onu buradan kocaman. Bütün projelerimi Okay'la çalıştım ve dinleyicilere sundum. Çok güveniyorum ben şarkılarıma. Bence beni dinleyenler ve artık beni tanıyanlar da şarkılarımı dinledikten sonra çok sevecekler. Öyle düşünüyorum.
0: Ne güzel. Bence de öyle. Çünkü sevdiler diye de düşünüyorum. Radyo katılmak nasıl bir enerji? Son olarak duygularını alabilir miyiz?
1: Çok keyifliydi İbrahim. Yani seninle bu enerji, herkes de çünkü bu enerji yakalanmıyor. Ama belli ki frekanslarımız aynı olduğu için de bir araya geldik. Sistem bizi bir araya getirdi. Ben bunun için çok müteşekkirim, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sabahın çok erken saatinde kalktın, geldin dış yayınımıza. Biz bugün Bahçeli Evler'de, Kadir Has AVM -3'te Otofire'den yayınımızı gerçekleştirdik. Ben burayı çok seviyorum. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. İstediğim kadar bağırıyorum, çağırıyorum. Bizde çünkü ses çok önemli.
1: Evet, çok önemli.
0: O yüzden
1: Mahmut Bey'e de ayrıca ben çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olsun ya. Kıymetlimiz valla. Pindrinks enerjimize enerji kattı. Sıfır şeker. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks için bol bol çocuklarınıza da içirin. Şekersiz ve glutensiz vegan bir içecek Pindrinks. İyi ki varsınız Pindrinks ailesi. İyi ki bana sponsor oldunuz. Her markete gittiğinizde içecek reyonundan mutlaka Pindrinks'i sepete ekleyin. Asitsiz, güzel bir içecek. Soğuk içmeniz tabii ki sizin için daha iyi. Bir de Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da. Şeref abi yeni şubeler geliyor. Şeref abinin Bin Tat Süpermarketlerinde açılışta ben de olacağım. Özellikle beni açılışa da davet etti. Bence sen de gel ya açılışa. Gel gidelim. Vallahi Viyana'ya. Güzel gidelim. Açılışlarımızı yapalım. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da. İbrahim Elden özel sponsorları. İbrahim Elden sponsorsuz nefes alamaz. Sponsorlarını çok seven bir radyocu. İyi ki varsınız. Her zaman yanımdasınız. İşte Nakarat geliyor, şarkının bu bölümü.

Bravo! Derya Kırcılı, teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ciao. Feel nothing. Feel nothing.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran, göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Avusturya'da siyasi İslam yasağı tartışılıyor. Başbakan Christian Stoker, siyasi İslam'ı yasaklama planı Avusturya'da yeni bir tartışma başlattı. Politik İslam Dokümantasyon Merkezi, olası bir düzenlemenin hukuka ve temel haklara uygun olması gerektiğini söyledi. Uzmanlarsa radikalleşmeyle mücadelede eğitim ve sosyal medyadaki önleyici çalışmaların artırılmasını istiyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Öğrenci azlığı okulları kapattı. Avusturya'nın kırsal bölgelerinde öğrenci sayısının azalması, küçük okulların kapanmasına neden oluyor. Yukarı Avusturya'daki 3 okul, yeni eğitim döneminde yeterli öğrenci bulunmadığı için açılamadı. Bu nedenle 120'den fazla çocuk çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan okullara gitmek zorunda kaldı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece Yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş Bulma Kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Benzinin litre fiyatı 1,95 euroya ulaşırken dizel 2 euroyu aştı. Böylece 50 litrelik bir deponun maliyeti 100 euro sınırını geçti. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle zamların gelebileceği belirtiliyor. Viyana'da yasa dışı kumar operasyonu. Viyana polisi kentin 3 farklı bölgesinde yasa dışı kumara yönelik operasyonlar düzenledi. Bir apartman dairesi ile bir işletmenin arka bölümünde gizlenen çok sayıda kumar makinesine el konuldu. Sahte kimliklere 1 milyon euroluk vurgun. Viyana polisi 200'den fazla kişinin kimlik bilgilerini kullanarak yaklaşık 1 milyon euroluk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Çetenin sahte belgelerle banka hesapları açtığı ve pahalı cep telefonları sipariş ettiği belirlendi. Floristort'ta sahte belge atölyesi kuran şebekeyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Kalp krizi geçiren baba oğluna çarptı. Aşağı Avusturya eyaletinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki sürücü, önünde motosikletle ilerleyen 15 yaşındaki oğluna çarptı. Genç kazayı hafif yaralarla atlatırken baba, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte saat kavgasında 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Viyana'nın 22. bölgesinde sahte saat ve sahte para nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Sattığı saatin karşılığında sahte para aldığını fark eden 14 yaşındaki çocuk iki şüphelinin peşinden gitti. Çıkan kavgada sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 3 ayrı kazada 7 kişi yaralandı. Şitiyarmerk eyaletinde hafta sonu meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Murtal'da 18 yaşındaki gençlerin bulunduğu bir araç takla atarken Hartburg yakınlarında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir diğer kazada ise kontrolden çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde gün boyunca hafif yağmur olacak. Hava sıcaklığının gece 13 dereceye kadar düşeceği, gündüzse en fazla 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Süper Ligi'nde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Galatasaray evinde Kocaelispor 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Beşiktaş ise sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Rizespor Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Çorum Futbol Kulübü ise Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1, Ahmetspor'da Başakşehir'i 5-0 yendi. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım, an itibariyle başlıyoruz.

Evet, yepyeni bir program, yepyeni bir hafta ve hiç kullanılmamış günler bizi bekliyor. Umuyorum ve diliyorum ki çok güzel bir hafta olsun. Malumunuz cuma günü cihazım arızalı, servise bıraktım. Bugün yaklaşık 1,5 saat önce aldım ama sorun ne yazık ki çözülmemiş. Allah'tan ki parayı ödemedim. Ve çok enteresan bir şekilde yani oldukça da yüklü bir masraf çıkardı. Paraya hiç itiraz etmedim. Neticede inşallah dedim, bu kadar para istediğine göre cihazım da olmuştur. Yani mantıken, yani insan hallettiği işe o kadar çok para ister. Ama ne yazık ki yine teknik bir problemimiz var. Ben bir deneyeyim, ona göre dedim ücreti konuşuruz. Problemi en aza indirerek programı sizlerle buluşturmayı hayal ediyorum. Arada böyle müzikte biraz problem yaşarsak lütfen ciddiye almayın. Dinlemeye devam edin. Evet, güzel bir program olsun, şahane bir program olsun. Haftaya şahane bir başlangıç yapmış olalım. Ve sizlerden gelen mesajları da heyecanla bekliyorum.

Ve her zaman olduğu gibi sponsorlarımıza teşekkürle başlıyoruz. KPK'lerin Çiçeği Burnunda sponsoruna çok teşekkür ediyorum. Viyana'nın 11. bölgesinde hizmet veriyor. Nova Home. Nova Home'da beni en çok etkileyen özellikle kişiye özel mutfaklar. Ben Instagram profilini de inceledim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Küçücük alanlara şahane mutfaklar yapmışlar. Kişiye özel mutfaklar, yatak odaları, yataklar, koltuklar ne ararsanız var. Ve size çözüm öneren bir firmadan bahsediyorum. Yani hazır olanı seçmekten ziyade ihtiyaçlarınıza ve evinizin ölçülerine göre de planlama yapabiliyorlar anladığım kadarıyla. Ve benim hoşuma giden tarafı daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Ev dediğimiz yer sadece mobilyaların bulunduğu bir alan değil. İnsan günün sonunda oraya dönüyor. Orası bizim limanımız, sığınağımız, ailemizle vakit geçirdiğimiz alan. Dolayısıyla hem güzel hem kullanışlı olması önemli. Evet, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Hemen bir yudum alayım Pindrinks'ten. Çok güzel. Valla harika. Hem sağlıklı hem yerli olması beni derinden etkiliyor. Ve Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyo Viyana FM'e de çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası.

Evet, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Homa ve Pinderings'e tekrar teşekkürler. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum, bu programda da söyleyeyim. Yeniden birlikte yükseliriz. Mesajlarınız çok kıymetli gerçekten. Ben kendi adıma çok önemsiyorum. Varlığınızı hissettirin lütfen. Artı 43 660 130 19 79'dan. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı yollamayı ihmal etmeyin. Kimler bizlerle birlikte? An itibariyle mesajlarını gördüğüm dostlarım Tamer. Tamer'cim merhaba. Programdan önce ses denemesi yaptım. YouTube Hayatta Kız Bana kanalında. Kendi kendime yapacağımı zannediyordum ama Esin de bana katıldı. Esin'e buradan tekrar teşekkür ederim. Ya çok güzel bir fotoğrafla gelmiş valla. Şemsiyene bayıldım ya. O senin şemsiyen mi? Şemsiye altından mı geçiyorsun acaba diye düşündüm. Öpüyorum seni. İyi çalışmalar, iş yerine gidiyor biliyorum. Aldım haberini. Ve Isparta'dan bak Allah konuşturdu galiba. Ispartalı Ayşe, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Sevgili o gün bizlerle birlikte selam abla demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum o güncüm, hoş geldin. Ve Cevat İngiltere'den noktasını koymuş. Bakın, bir nokta koyuyorsunuz, varlığınızı hissettiriyorsunuz. Yani ben buradayım ama çalışıyorum, yazamıyorum diyorsunuz. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler Cevat'cığım. Sevgili Ali bizlerle birlikte. Ali Ayşe'yi seviyordan artık tanıyoruz onu. Ve Ali hoş geldin, iyi haftalar, iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim.

Evet, takvim yaprağımız Tamer'in de beyanı üzere 14 Eylül 2026'yı gösteriyor ve hafta başının güzelliğini yaşıyoruz. Haftanın ilk programındayız. Güzel bir program olsun. 5 kelimemiz var. 5 kelimeyi hazırladım. Bugün biraz kelimeler zor ama ben biliyorum ki sizden çok güzel şeyler çıkacak. Çok güzel yazılar çıkacak. Merhaba, iyi yayınlar demiş sevgili Selim. Selim'cim merhaba. Konya'ya sevgiler, selamlar.

Azıcık. Nasıl anlatılır ya? Nasıl anlatılır? Hayatta çaresiz kaldığınız anlar yok mu? Vardır değil mi? Hiçbir şey yapamadığınız. Elinizden bir şeyin gelmedi. Sonra ben böyle bir ruh halindeyken birdenbire şöyle bir şey düşündüm. Çaresizlik nedir ya? Çare sende. Kafandan bu çaresizlik fikrini çıkar. Mutlaka bir çaresi vardır. Mutlaka vardır. Sen böyle düşündüğün için bulamıyorsun. Sonra kafamda ışıklar yandı. Sonra toparlandım. İyiyim yani. Yani biraz düşünceli başladım güne. Sen ne örüyorsun? Ben de ne öreyim? Pazartesi sendromuyla uğraşıyorum. Sen ne kadar yok desen de. Var mı pazartesi sendromu? Var mı arkadaşlar? Bu pazartesi sendromuna evet var diyenler bir var yazabilirler mi? Evet, pazartesi sendromu diye bir şey var Özlem Ayran. Sen yok desen de var. Mesela ben aşk yok diyorum, siz var diyorsunuz. Olabilir, olabilir. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle, her zaman olduğu gibi, bazı insanlar hayatından gitmez. Senden geriye kalan son güzel şeyi de alıp sessizce karanlığa karışır. Valla ben hiçbir yere çekmem Tamer. Benden yana sıkıntı yok. Not düşmüş çünkü, kimse bir yere çekmesin. Şimdi bugünün sözüne istinaden aklıma bir şey geldi. Ara ara sizlerle paylaşıyorum. Adamın bir tanesinin evine hırsız giriyor. Ve neyi var neyi yok çalıyor. Sonra adam için çok kıymetli bir şeyi daha çalıyor. Adam eve geldiğinde tabii o kıymetli şeye gittiği için çok üzülüyor. İnanılmaz üzülüyor. Sonra neyse efendim, emniyet teşkilatı görev başında hırsızı yakalıyorlar. Ama işte o çok kıymetli şeye ulaşamıyorlar. Adam işte karakola çağırıyorlar. Adam karakola gidiyor. Bir bakıyor ki çok yakın arkadaşlarından bir tanesi evine giren hırsız. Ve dönüp hırsıza şunu diyor. Hayatta her şeyimi çalabilirsin. Bütün malımı, mülkümü, her şeyimi. Ben hepsini çalışır, çabalar yerine koyarım. Ama şu anda öyle bir şey çaldın ki benden. Yerine konulmayacak bir şeyi çaldın. Güvenimi ve vicdanımı çaldın.

Yani işin özeti şu: bazı şeyler ya da birçok şey yerine konabilir ama bazı duygular yerine konamaz. Suat, hoş geldin.

0: Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayşe'cim merhaba. Vuhu, zamanallah keyfek eday zamanlı bir pazartesi de yine beraberiz. Çok şükür ya, gerçekten. Beraber olamayacakmışız gibi düşünüyordum. Çünkü bu cihazı tamire bıraktığım zaman çok enteresan bir yer. Bunlar pazartesi bana bunu teslim edemezler gibi bir fikir oluştu aklımda. Ama buluştuk, ne kadar güzel oldu. O güzel sesinde, umut verici sözlerindeyim ablam demişsin. Teşekkür ediyorum, çok öpüyorum seni. Ve sonra eklemiş, yeter ki sağlık olsun, huzur olsun. En önemlisi sevdiklerimiz bizimle olsun ablacığım. Kesinlikle öyle. Sağlık ve huzur çok önemli. İnanılmaz ikili combo. Sağlığınız, huzurunuz yerindeyse vallahi diğerlerini çok sallamayın bence. Evet, şimdi şöyle bir müziğimize dur diyelim. Bir sesli mesajımız var. Sevgili Suat'tan gelmiş. Suat'cığım söz sende, merhaba.
1: Selam Özlem abla.
0: Merhaba.
1: Ben cuma günü yoktum aranızda. Cuma günü izinliydim. Nişanlık yıl dönümümüz vardı. O yüzden ekstra izin aldım.
0: Oh mis.
1: Eşim ve çocuklarla birlikte geçirdim.
0: Oh
1: ne güzel.
0: O yüzden
1: ben geldim ve bütün gün buradayım.
0: Aa süper. Hoş geldin. Evet, 5 kelimemiz var. Biraz sonra 5 kelimeye dair paragrafı paylaşacağım. Ama her şeyden önce bugün ne konuşacağız? Bugün sohbeti konuşacağız. Sohbet? Biraz durup sohbetin kendisini konuşacağız. Sohbet, iyi bir sohbet neden iyi gelir? İnsan neden anlatmaya ihtiyaç duyar? Konuşmak ve anlaşılmak aynı şey midir? Bazen neden en çok yanında rahatça susabildiğimiz insanlarla sohbet ederiz? Telefonlar, sosyal medya, mesajlaşmalar arttıkça gerçek sohbetler acaba azaldı mı? Bir insanın sohbetinden neden onun karakterini anlayabiliriz? Peki sohbetin kalitesi diye bir şey var mı? Yoksa her konuşma sohbet mi? Ve en vurucu sorumuz aslında, hayatımızda gerçekten ama gerçekten sohbet edebildiğimiz kaç kişi var? Bunları biraz masaya yatıracağız bugün. Çok sıradan bir konu gibi ama bence en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi nereden aklıma geldi? Aslında bugün bambaşka bir konu üzerine konuşacaktım ama malumunuz cihazımda arıza var ve tamir edilemedi. Parmağımı sürekli orada tutmak zorundayım ya da ben sürekli konuşmak zorundayım. Böyle sürekli konuşursam bir problem yok. Ama işte o müzik portunu indirip çıkardıkça, yükselttikçe müziği ve aşağı düşürdükçe bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ve programdan önce de cihazın denemesini için YouTube'da kısa bir deneme yayını yaptım. Esin eşlik etti sağ olsun. Hiç beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu. Mesela onunla da konuşurken ya dedi ki hep sohbet et, boş ver, biz sohbete de razıyız. Olur mu öyle şey dedim. Sonra birdenbire ya sohbeti konuşalım bugün. Gerçekten. İyi bir sohbet nasıl olur? Her konuşma sohbet midir? Sohbetten beklentilerimiz ne? Artık sohbet edebiliyor muyuz? Yoksa susmayı mı tercih ediyoruz? Gibi gibi sorular. Evet, bu soruları da masaya yatıracağız. Ama öncelikle tabii biraz sonra paragrafı buluşturacağım sizlerle. 5 kelimemiz var. Bugün biraz 5 kelimeler zorlayabilir sizi. Ama her seferinde öyle düşündükçe hep beni yanıltıyorsunuz. İnşallah bugün de yanıltın. Erdatlı babacığım hoş geldin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Bir dakika, Zuhal'e geçti hemen. Ben de hoş buldum. Uygulama çalışmıyor. Ali'nin haberi var mı? Bakayım. Vallahi bende çalışıyor uygulama. Öyle mi arkadaşlar? Dur bakayım. Bilmiyorum. Ben kendi derdime düştüm. Benim de cihazım arızalı ya. Nerede Viyana FM? Dur hemen açıyorum. Gerçekten. Uygulama çalışmıyor. Web sitemiz çalışıyor mu babacığım? Ben kendi derdime düştüğüm için bunları kontrol etmedim. Hemen dur bir dakika. Viyana FM. Canlı canlı. Şöyle şarkıyı da başa alalım. Viyana FM'i bir arayalım bakalım. Hemen şuradan girelim. Sesi açalım.
2: Web sitemiz çalışıyor mu babacığım?
0: Web sitemiz çalışıyor, tamam. Vallahi ne diyeyim? Hemen Ali hocama haber vereyim. Haberi vardır diye düşünüyorum ama. Yani haberin olmaması mümkün değil gibi geliyor bana. Haber vereceğim. Zuhacığım merhaba, merhaba, hoş geldin. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Aa babacığım, tamam, senin mesajını okumuştum. Tamamdır. Şöyle Zuhal'in mesajına doğru yol almak istiyorum.

0: Zuhal'cığım merhaba. Merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Kocaman sarıldım, öpüyorum. Ben de sana şu anda sıkı sıkı sarıldım. Çok öpüyorum. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, sağlıklı, bol, bereketli, güzel bir hafta diliyorum demişsin. Teşekkür ederim. Bu arada YouTube Hayat Takıl Bana kanalından Yalçın Emine'yi görüyorum. Merhaba canım, benim uygulama olmuyor, buradan yazayım dedim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni Yalçın Emine. Her şekilde dinlersiniz ya. Dinlemek isteyen her şekilde dinler. Ve şöyle bir bakıyorum. Sevgili Kevser'den bir mesajımız var. Şöyle hemen sesli mesajımız. Bebeğim nasılsın?
1: Selamünaleyküm Ezem teyze. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Ve aleykümselam.
1: Evet, sıcak günden merhaba. Ben annemle radyo dinliyoruz da bana bir müzik armağan edersen tatlım sevinirim. Hadi öptüm, hayırlı günler.
0: Ben de öptüm bebeğim. Teşekkür ederim. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Anneni benim için öp, tamam mı Kevser'cim? Cevat sende de çalışmıyor. Dinliyorsunuz değil mi? Dinliyorsunuz yani. Dinlemeyi başarıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir yerden bir şekilde dinliyorsunuzdur. Evet efendim, şu şarkıya bir kulak verelim. Artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. Bak, o yazmayanlar var ya. O yazmayanlar, dinleyip de yazmayanlar. Yazar mısınız lütfen? Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Kemal'cim merhaba. Hayırlı haftalar abla, kolay gele demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bugün birazcık sohbetten bahsedelim. Çünkü hepimiz konuşuyoruz değil mi? Ama gerçekten sohbet ediyor muyuz? Bazen şunu düşünüyorum. Saatlerce konuştuğumuz halde karşımızdaki insana ulaşamıyoruz. Yani gerçek hayatımızda mutlaka bunu yaşıyoruz. Çok yakın bir zamanda yaşadım. Efendim, cumartesi gecesiydi galiba. Bir kına gecesi merasimine davetiye geldiği için gitmek durumunda kaldım. Beni çok iyi tanıyan, çok iyi anlayan arkadaşımla, sevgili Arife ile yol boyunca anlatmaya çalıştım. Sohbet ediyoruz. Kına gecelerinden bahsediyoruz. Düğünlerden bahsediyoruz. Baktım ki ne kadar sohbet edersem edeyim ya da ne kadar konuşursak konuşalım, yok. Yani bazen de birkaç cümlelik bir sohbet içimizde günlerce kalmıyor mu? Kalıyor. Bu nasıl oluyor Allah aşkına ya? Bak, aklıma geldi. Beşiktaşlı Murat. Gerçekten aklıma geldi. Biraz önce söyleyecektim, sen benden önce söyledin. Selam, kolay gelsin. Ağzı olan konuşuyor. Gerçekten de öyle. Ağzı olan konuşuyor. Peki sohbetten beklediğimiz ne? Ya da artık sohbet edemiyor muyuz acaba?

Of of of of, fotoğrafa gelsen. Mustafa hoş geldin. Sevgili Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Ama nasıl güzel bir fotoğraf. Bulutlar harika, gökyüzü masmavi. Ama yani şey de çok güzel. Yolun kenarındaki evler, uzakta görünen dağlar. Küçük bir köy var galiba. Çam ormanı var. Ya çok güzeldi. Teşekkür ederim. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Yazdım. Buradayım. Teşekkür ederim.

Evet tamam, hazır mısınız? Paragrafı paylaşıyorum. Şimdi bir paragraf okuyacağım. Paragrafın içinde 5 kelimeyi böyle birazcık daha vurgulu okuyacağım. Sizler önce 5 kelimeyi bir bulur musunuz lütfen? İşte yaklaşıyor. Çok dikkatli dinleyin. 2 defa okuyacağım zaten. Bak yine yükseliyor dalga. Sonra ne yapacağımızla ilgili konuşacağız. Yıllardan sonra, yollardan sonra. Evet, yıllar sonra aynı yol üzerinde yürürken çocukluğumun geçtiği o dağ köyüne yeniden vardım. Eski evimizin önünde oturup annemle yaptığımız uzun sohbetleri hatırladım. Hayatın çıkardığı her arızaya birlikte çare bulurduk. Şimdi o evin kapısı kapalıydı, sokaklar sessizdi. Bir zamanlar evimize giren küçük bir hırsız bile annemin varsın alsın yeter ki canı sağ olsun demesine sebep olmuştu. O gün anladım ki insanın kaybetmekten korktuğu şeyler bazen eşyalar değil, bir daha geri gelmeyecek olan insanlarmış. Evet, bir kere daha okuyorum. Dikkatli dinleyin lütfen. Ben 5 kelimeyi gizledim paragrafın içine. Sizler 5 kelimeyi buluyorsunuz. Yıllar sonra aynı yol üzerinde yürürken çocukluğumun geçtiği o dağ köyüne yeniden vardım. Eski evimizin önünde oturup annemle yaptığımız uzun sohbetleri hatırladım. Hayatın çıkardığı her arızaya birlikte çare bulurduk. Şimdi o evin kapısı kapalıydı. Sokaklar sessizdi. Bir zamanlar evimize giren küçük bir hırsız bile annemin varsın alsın yeter ki canı sağ olsun demesine sebep olmuştu. O gün anladım ki insanın kaybetmekten korktuğu şeyler bazen eşyalar değil, bir daha geri gelmeyecek olan insanlarmış.

Evet Zuhal 5'te 5. Yalçın Emine 5'te 5. Isparta Ayşe 5'te 5. Selim 5'te 5.

Evet, 5'te 5 dediğim isimler, kelimeleri 5'te 5 bildiler. Şöyle hemen Erdantlı babama kopyalayıp bir göndereyim. Evet, yakalayamadım, çalışıyorum. Bana gönderir misin diyenlere hiç zorlamıyorum. Mutlaka kelimeleri gönderiyorum. Biraz sonra kelimeleri sizlerle paylaşacağım. Eğer hali hazırda yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bakayım. Mustafa, ne ara buldun da yazdın? Okunmadı olarak işaretliyim. Yazmış bile Mustafa. Bu arada sohbetle alakalı Tamer'in bir mesajı var. Sohbet muhabbet derken aklıma gelen ilk eser İlkay Akkaya, Grup Aptal, Gönül Gel Seninle Sohbet Edelim. Arşivime baktım. Cengiz Özkan'dan var. Cengiz Özkan'dan var. Erzincan yöresi, Erzincan iline aitmiş. Bu güzel çalışma, eser. Alacağım sıraya.

0: işler aldım sarma.
1: Senem abla merhaba. Kendim... Mustafa abi o resmi sana nereden attı hiç bilmiyorum. Bizde durum bu vaziyette. Yağmuru görüyorsun. Evet. Ya da şöyle göstereyim sana.
2: Mustafa nereden attın? Yağıyor. Gerçekten fotoğrafı.
1: Gözüküyor mu yağmur?
2: Görüyorum, görüyorum.
1: Yağdı. Şu an küçük küçük aşırı şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor bizim burada. Yani.
2: Merhaba bu arada.
1: Mustafa abi sana o şeyi nereden attı hiçbir fikrim yok. Saçlarım da yakıyor be. Ne güzel be. Maşallah bana maşallah.
2: Maşallah sana maşallah. Sübhanallah.
1: Rabbim özel özel yaratmışım. Dediğim gibi bak bizim burada hala yağmur evet, çok güzel yağıyor.
2: Görüyorum şu anda.
1: Kapın bir kapansın kendiliğinden bak kapandı.
2: Çok güzel. Ay çok alemsin ya.
1: Ana tütün maddesini yakmayı unuttum.
2: Yazık. Çok çok yazık oldu ya. Çünkü Esin de şemsiyeyle işe gidiyordu.

0: Evet efendim, 5 kelimeyi hemen sizlerle paylaşayım, sonra kahve yapmaya gideceğim. Bu arada 5 kelimeyi paylaşmadan önce burada bir sesli mesajımız var. Seni zar zor buldum. Evet Mustafa, cevap verecek herhalde.
1: Raşit'ciğim, selamlar, sevgiler, kolay gelsin. Allah hiç kolaylığı versin.
0: Teşekkürler.
1: Sen Viyana'dasın, ben Linz'deyim. Aramızda 200 kilometre var. Burada hava güneşli, güzel.
0: Gerçekten ne ilginç değil mi? Bir dakika, şuraya kadar getirip neredeymiş?
1: Hiç kolaylığı versin. Sen Viyana'dasın, ben Linz'deyim. Linz. Aramızda 200 kilometre var. Burada hava güneşli, güzel.
0: Evet, Linz'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim Mustafa. Bu arada Erdatlı babacığım, 5 kelimeye istinaden mi sesli mesaj gönderdin? Yazarsan sevinirim. 5 kelimeye istinaden yazılanları kahve içerken paylaşacağım. Bak Ali'den de bir mesaj var. Valla bravo. Kelimeleri bulmakla kalmıyorsunuz. Bir de yazıyorsunuz. Harikasınız. Evet, 5 kelimemizin ilki sohbet. Aslında sohbet değildi, son anda değiştirdim. İlk kelimemiz sene idi ama sohbet yaptım. Bugün sohbeti konuşacağız çünkü. Evet, ilk kelimemiz sohbet, ikinci kelimemiz arıza, üçüncü kelimemiz dağ, dördüncü kelimemiz hırsız, beşinci kelimemiz yol. Gideceğim çok yer yok, aşktan vazgeçmek yok. Evet, birinci kelimemiz sohbet, ikinci kelimemiz arıza, üçüncü kelimemiz dağ, dördüncü kelimemiz hırsız, beşinci kelimemiz yol. Beş kelimeyi kaçırdım, yazamıyorum falan diye düşünüyorsanız artık 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Efendim lütfen rica ediyorum, yazın, ben size yapıştırırım, kopyalayıp yapıştırırım. Yapıştırırım, nasıl bir Türkçe yani, nereye çeksen oraya gidiyor. Bu arada Ayten görünmüyor. Ayten iyi midir Ayten? Gecelerim aynı, gündüzlerim aynı. Yazamayanlar için yazsınlar, ben 5 kelimeyi gönderirim. Peki bu 5 kelimeyi ne yapacaksınız? Artık bilenler biliyorlar. Ama benim çok sevdiğim bir ihtimal var. Bugün radyomuzu ilk defa dinleyen dostlarımız olabilir. Onlar için bir açıklama yapayım. Bu 5 kelimeyi size ait olması koşuluyla, anlamlı olması koşuluyla bir yazıda paylaşıyorsunuz. Bu bir yazı olur, bir şiir olur, bir hikaye olur, bir paragraf olur, bir cümle olur. Efendim bir fıkra olur. Artık ne yazarsanız kabulüm ama tek isteğim var, size ait olsun. Lütfen rica ediyorum şeyden yardım almayın. Nedir onun adı? Yardım almayın derken şöyle yardım alabilirsiniz. ChatGPT'ye yazdırmayın. Yani kelimeleri verip de ona yazdırmayın. Yapay zekaya yazdırmayın. Siz yazın. ChatGPT'den şöyle yardım alabilirsiniz. Yazdığınızı ChatGPT ile paylaşıp anlatım bozuklukları, noktalama, virgüller, onları düzelttirebilirsiniz. Aksi takdirde lütfen siz yazın istiyorum. Evet efendim, ben gidiyorum. Kahvemi alıp geleceğim. Kahvem, keyfim ve kahrası mikrofon başında olacak. Sizlerin de radyosu açık olsun. Programın da ilk 50 dakikasını geride bıraktık. Vay, vay. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Ben geldim. Arda'cığım merhaba. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aa, Arda sana yazacaktım. Unuttum. Aa. Hadi şimdi söyleyeyim, herkes de duymuş olsun. Efendim 3 Ekim Cumartesi. Cumartesi değil mi 3 Ekim? Cumartesi. Kocaeli Kitap Fuarı'ndayım ve Olay Yeri kitabının imza günü, bir de söyleşimiz olacak. İnşallah ayarlayabilirsek hem söyleşi hem imza günü olacak. Dolayısıyla hani yurt dışından dinleyen dostlarımın belki o civarda, Gebze'de, Sakarya'da tanıdıkları olabilir, yakın mesafede, Kocaeli'nde tanıdıkları olabilir. İmza günüme, söyleşi dakikalarımıza ya da söyleşi saatimize bekliyorum. Lütfen tanıdıklarınıza iletin. Ara ara sizlerle paylaşacağım. 3 Ekim'e kadar vaktimiz var. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Arda'cığım sana dönüş yapamadım ama inşallah 4'ü ya da 5'inde sende olacağım. Şenolcuğum merhaba. Merhaba Özlem Hanım. Hayırlı çalışmalar, hayırlı günler. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ne niyetin de yazdın. Ve uygulama yapılmış arkadaşlar. Uygulamadan dinlemek isteyenler. Biraz önce Ali Hocama da yazdım. Demek ki geçici bir sıkıntı varmış. Çok sevindim. Uygulamadan da dinleyebilirsiniz an itibariyle. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program devam ediyor. İki güzel eser sonra kahvem, keyfim ve kahyası. Mikrofon başında olacağız. Lütfen radyonuz açık olsun.

0: uzakları yakma.
1: Evet, şöyle bir es veriyorum. Erdatlı babacığım, söz sende. Hadi. Aa, bir dakika. Ne oluyoruz acaba diye düşündüm.

0: bağlanamadık. Evet, şimdi olacak. Evet.
1: Oğlum Murat, koş. Sohbeti sonra da yaparız. Arızalı kapının oradan hırsız girdi. Sonra dağ yoluna doğru koşuyor. Koş. Aman koş oğlum, koş.
0: Çok iyiydi ya. Beş kelimeye istinaden bir diyalog dinlediniz. Bir kere daha dinleyelim.
1: Oğlum Murat, koş koş. Sohbeti sonra da yaparız. Arızalı kapının oradan hırsız girdi. Sonra dağ yoluna doğru koşuyor. Koş. Aman koş oğlum koş.
0: Dört kelimeyi yakaladım. Dur bakayım hangisini yakalayamadım diye düşündüm. Çok iyiydi ya.

0: varsın. Bak şimdi beş kelimeyi bir cümlenin içinde kullanmış Suhal. Dağların arasından uzanan bir yol, yarım kalan bir sohbet, beklenmedik bir arıza, bir de hayatımdan çalan hırsızlar. Çok iyiydi ya, dur kahvemden bir yudum alayım. Çok güzel olmuş kahvem. Dağların arasından uzanan bir yol, yarım kalan bir sohbet, beklenmedik bir arıza, bir de hayatımdan çalan hırsızlar. Vallahi ne diyeyim size ya. Kahveler çift çekirdekli. Yollardan, yıllardan sonra hırsızların çalamadığı, arızaya uğramadan saatlerce süren dağ gibi sohbetleri nasıl da özledim. Sıcak sever biri soğuk alışan. Yani düşünebiliyor musunuz? Bazen beni çok şaşırtıyorsunuz hakikaten. Ali'den gelmiş. Beş kelime istinaden bir cümle. Bir cümle. Dağ gibi sohbetler. Yani bu benzetmeleri yapmak bilmiyorum da kolay işler değil. Bir de hemen yazıyorsunuz. Yollardan yıllardan sonra hırsızların çalamadığı, arızaya uğramadan saatlerce süren dağ gibi sohbetleri nasıl da özledim. Hırsızların çalamadığı sohbetleri özlemiş. Yıllardan yollardan sonra arızaya uğramadan oluşan sohbetleri de özlemiş. Hem de dağ gibi sohbetleri özlemiş. Ali çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Bu arada Ayten memleketteymiş, Bulgaristan'daymış. Tahmin ettim aslında. Söylemişti kendisi de. Buradan Ayten'e de sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Çok öpüyorum onu, selamlarımı iletirsin Cevat. Çünkü ben bugün bu ara her şeyi unutabiliyorum. Yani yazmam gerekenleri unutuyorum, konuşmam gerekenleri unutuyorum. Dolayısıyla sizler bana yardımcı olabilirsiniz. Cansucuğum merhaba. Hoş geldin. Radyon açık mı şu anda? Şöyle hemen. Devam ediyorum. Sevgili Raşit. Bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle Raşit'ten gelen sesli mesajı da merak ediyorum. Şerifeciğim şimdi geliyorum senin mesajına. Kelimeleri de vereceğim sana.
1: Ey sevgili, hatırlar mısın günlerden bir gün seninle dağın tepesinde oturduk, sohbet ediyorduk. Yola doğru bakıyordu.
0: Çok iyi.
1: Herkes telaşlı oraya buraya gidiyor.
0: Çok iyi.
1: O kadar güzeldi ki her şey. Kalbimi bir hırsız gibi çaldın, gittin oradan.
0: Çok iyi.
1: Aşağı inmek isterken arabamız çalışmadı, arıza verdi. O yolu yürüyerek aşağı indik, hatırlar mısın?
0: Vay.
1: El ele tutuştuk, yürüdük. Elimizi bıraktık, yürüdük. O günler herkesin, her şeyin hatırası. Ne günler yaşadık ey sevgili. Sen gittin gider ey sevgili. Her şey daha güzel oldu, biliyor musun?
0: Her şey
1: hayatın daha güzel oldu, biliyor musun?
0: Yansın. Sağ gösterim sol vurdu. Sen gittin gideli her şey daha güzel oldu. Öyle mi? Çok iyiydi
2: benimle
0: ya.
2: Bir şeyler içer misin? Koşan saat dursun bir an için.
0: Yol uzundu, sohbet güzeldi. Kalbimde bir arıza, içimde bir hırsız vardı. Meğer bazı insanlar giderken bir parça dağ gibi duran yüreğimizden çalarmış. Çok iyiydi. Metafor çok iyi. Tamer, vallahi yakıştı. Bir dakika ya. Tamer'in istediği çalışmayı da alayım da sıraya. Nerede o? Acaba diyorum ki hangisinden? Cengiz Özkan'dan mı?

Yol uzundu, sohbet güzeldi. Kalbimde bir arıza, içimde bir hırsız vardı. Meğer bazı insanlar giderken, evet giderken, bir parça dağ gibi duran yüreğimizden çalarmış.

Avuç içinde sımsıkı tuttuğum yağmur damlacıklarından biri misin? Yoksa avuçlarımın arasından kayan mı? Söyle yağmur yüreklim, hangisisin? Ablam hoş geldin, balım nasılsın, sendeyim demişsin. Hadi al kahvenden bir yudum, afiyet olsun hepimize. Şerifeciğim, ben iyiyim, inşallah sen de iyisindir. Fotoğraf çok güzel bu arada.

0: Evet, Erzincan yöresinin Türk halk müziği eseri Ali Ekber Çiçek'ten de vardı aslında ama ne bileyim, Cengiz Özkan'ın sesini de özlemişim Tamer. Teşekkür ederim. Yalan dolan yol sustu, sohbet bitti, kalp çalındı, dağı duman aldı. Yok artık ya. Yol sustu, sohbet bitti, kalp çalındı, dağı duman aldı. Tamer.
1: Sofluk olmaz.
0: Çok iyiydi. Bir de ben bu beş kelimede dedim ki bugün çok zorlayacağım herhalde. Ya çok alemsiniz, çok iyisiniz ya.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

ayağının sesi. Evet, Şerife'nin yazdığı mesaja tekrar yer vermek istiyorum. Elimde yüzüm, soluğum susar. Sarılıp yarama gitsem. Avuç içinde sımsıkı tuttuğum yağmur damlacıklarından biri misin? Yangın çıkar bu şehir yanar. Yoksa avuçlarımın arasından kayan mı? Söyle yağmur yüreklim, hangisisin? Sarılıp

Sıra sıra dağlar dizilmiş, uzun uzun yollar girmiş aramıza. Ah gönül hırsızım, neredesin? Nerede kaldı bahar kokulu sohbetlerin? Nerede kaldı ellerinin sıcaklığı? Bu vuslat, bu vuslat ne zaman bitecek yağmur yüreklim? Şerife, muhteşemsin.

Dediler ki dağ gibi adam, yol gidilir, sohbet edilir. Dediler ki bir gönül hırsızı aldı aklını, arızalı yatar burada. Ali'den gelmiş, bir kere daha okuyayım. Dediler ki dağ gibi adam, yol gidilir, sohbet edilir. Dediler ki bir gönül hırsızı aldı aklını, arızalı yatar burada.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Ya siz gerçekten de harikasınız. Ben bunu söylemekten hiçbir zaman sizlerle birlikte olduğum sürece bıkmayacağım. Yani bir gün yollarımız ayrılsa bile bıkmam, söylerim. Her yerde söylerim. Şahanesiniz. İnanılmaz güzel yazdınız. Yazmaya da devam edin. Program devam ettiği sürece yenilerini yazabilirsiniz.

0: Sıkıntım yok. Moralim de çok iyi ama zihnim o kadar yorgun ki, o kadar çok şey düşünmek zorunda kalıyorum ki son günlerde. Bir de programlarda sizlerle çok sık paylaşıyorum. Bir defa daha paylaşayım. Şimdi bir iş yapıyorsunuzdur. Zihniniz onunla meşguldür. Sadece bir iş yapıyorsunuzdur. Zihniniz onunla meşguldür. Evet, biraz yorulursunuz ama çabuk toparlanırsınız. Benim arka planda uğraştığım işlerin hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Yani şimdi fuara hazırlanıyorum bir yandan. Fuarla ilgili konuşmalar yapılması gerekiyor. Tarih ayarlanması gerekiyor. Kocaeli Fuarı'nda olacağım biliyorsunuz. 3 Ekim'de imza günümüz var. Dolayısıyla bir yandan cihazım arızalı, tamircilerle uğraşıyorum. Size yayın ulaştırdığım mikserim, ses mikserim arızalı. Bir yandan onunla uğraşıyorum. Bir yandan başka işlerim var. Onları rayına oturtturmam lazım. Çünkü oradan başka bir gelir elde etmek istiyorum. Dolayısıyla bazen bu kadar birbiriyle alakasız işlerle uğraşınca yaş itibariyle de artık biliyorsunuz hayli hayli yaş almış durumdayım. Bazen bazı şeyleri kaçırabiliyorum. Dolayısıyla diyorum ki ben yaşlara gelince belki beni anlarsınız diye düşünüyorum. Ve merhabalar Özlem Hanım demiş sevgili Serhat. Bugünkü hatta bu haftaki yoklamaya yetişemeyeceğim. Benim bu hafta sabahçı vardiyam. Onun için sizi dinleyemiyorum ama gene de gönlüm sizlerle. Size iyi yayınlar demiş. Ha Efe başka bir numara daha yazmış. Münih'ten selamlarını iletmiş. Efe ya valla efendice geliyor. Olamayacağı zaman da beyan ediyor. Bak yoklamada yokum ama gelemiyorum. Varlığın yeter gerçekten de. Şöyle bir kalp göndermem lazım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu ince hareketinden dolayı. Arkadaşlar ben size bir mesaj yazdıramıyorum. Bakar mısınız Efe'nin yaptığına? Dinleyemediği halde mesaj yazıyor. Valla bravo. Tebrikler. Evet gelelim Ayşe'nin mesajına. Ayşe ne yiyorsun Allah aşkına? Bu bir tatlı galiba. Yanında kahveler de içilmiş, bitirilmiş. Hadi sen bir kaşık al, ben de kahvemden bir yudum alayım. Afiyet olsun. Şimdi Ayşe'nin mesajına geçeceğim. Ama birazcık bekleteceğim Ayşe'yi. Beklemek yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi değil mi Ayşe? Beklerken de size şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Ayşe'yi bekletirken. Bir insanın hayatında kaç tane konuşma vardır? Yani gün içerisinde kimlerle ne kadar süre konuşuyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Yani sabah evden çıktınız. Hatta evden çıkarken başlıyor. Uyandığınız an işte eşinizle, çocuklarınızla bir konuşmaya başladınız. Sonra araca bindiniz, aracınıza bindiniz ya da toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Ne bileyim iş yerindesiniz. Rutin, bütün bir gününüzü düşünün. Kaç insanla kaç konuşma yapıyorsunuz? Ya da neler konuşuyorsunuz? Evet, neler konuşuyorsunuz? Aklınızda kalanları benimle paylaşır mısınız? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Nasipse haftaya demişsin. Çok teşekkür ederim Efe gerçekten de. Numara da farklı olunca çıkaramadım. Hakkını helal et. İsim de zikrettim ama yapacak bir şey yok. Geri dönüş olmayan ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmemiz gerekiyor. Umuyorum bir pot kırmamışımdır. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sana iyi çalışmalar. Haftaya inşallah görüşürüz. Yani Mevlana eylerse güzel eyler. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Su akar yolunu bulur. Ve şimdi güzel bir çalışma sırayı alsın mı? Alsın. Evet, gün içerisinde kimlerle ne kadar konuşuyorsunuz? Neler konuşuyorsunuz? Abi sana ne ya? Sana ne? Ya bunu bir şey için soruyorum ama.
1: Vallahi billahi gitmez.
0: Atış serbest diye başlayan mesajlarda isim okumuyorum. Raşit demiş ki sağ gösterip sol vurmak huyumdur. Yola çıkarsan benimle arıza verirsin eminle. Hırsız gibi oradan oraya kaçarsın ama bir dağın tepesinde yakalanırsın. Boşa dememişler. etme hırsı.

Gelelim Isparta'nın güzeller güzeli Ayşe'sine. Köyde bir gün. Bizim köyde sabahın erken saatlerinde dağlara bakıp çayımızı yudumlamak, komşularla sohbete dalmak gibisi yoktur. Bir gün Kadriye ablayla yola çıktık. Maksat biraz gezmek, biraz da köyün dedikodusunu yapmaktı. Tam dağın eteğine vardık ki araba birden arıza yaptı. Kadriye abla indi, kapıyı açtı, şöyle bir baktı. Bunun nesi var acaba dedi. Ben de abla, araba senden daha çok yorulmuş galiba dedim.

sırada köyden biri koşarak geldi. Kadriye abla, gece senin kız mı kaçmış diye sordu. Yok artık. Kadriye abla bir döndü. Ne kızı, ne kaçması? Kız evde yatıyor, sen ne anlatıyorsun? Meğer gece köyde bir hırsız dolaşmış. Herkes birbirine haber vermiş. Ama bizim köyde haber hırsızdan hızlı yayılmış. Arabada sonunda çalıştı. Biz yine yola devam ettik. Dağların güzelliği, eski günlerin sohbeti ve köyün o tatlı telaşı içimizi ısıttı. Çünkü köy dediğin sadece dağ, yol değildir abam. Biraz sohbet, biraz arıza, biraz da hırsız dedikodusu. Hepsi bir arada. Hayatın en güzel hatırasıdır. Yok artık ya. Çok iyiydi. Gerçekten ya. Allah aşkına çok iyi değil miydi ya? Bayıldım ya, bayıldım. Ne oldu Mustafa? Dur. Mustafa'dan gelen bir paragraf vardı. Bak onu da görmemişim. Teşekkür ederim. Yıllardır heyecanla ve severek çıktığımız o uzun izin yolunda ailemle birlikte sohbet ederken tek korktuğumuz şey dağ yollarında arabamın arıza yapması ya da kuytu yerlerden geçerken önüme hırsızların çıkması olmuştur. Ya. Bir de ilk yazanlardan bir tanesiydi Mustafa. Sesli mesajı verince o yukarıda kalmış. Hakkını helal et. Hakikaten çok iyiydi, çok iyiydi. Yıllardır heyecanla ve severek çıktığımız o uzun izin yolunda ailemle birlikte sohbet ederken tek korktuğumuz şey dağ yollarında arabamın arıza yapması ya da kuytu yerlerden geçerken önüme hırsızların çıkması olmuştur. Çok iyiydi. Ya Ayşe'cim, evet senin müziğin. Senin için yapmıştım ama ben yaptım yani. Senin bir köyde bir gün onu okurken dedim yakışır mı yakışır. Valla nasıl da hatırlıyor, Allah Allah dedim ya gerçekten. Sevgili Tamer'den gelmiş, cihaz dağ gibi arızalı. Yolu tamirciye düştü. Tamirci hırsız çıktı. Özlem abla kendi kendine sohbet ediyor. Ay ay. Tamer ya. Dağ gibi arızalı gerçekten. Ya aslına bakarsanız artık emekliye ayır beni diyor galiba. Ben artık öyle düşünüyorum ama. Yapacak bir şey yok. Gittiği yere kadar. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Ya kader deyince aklıma geldi. Elinde cımbızı. Efendim izleme ihtimaliniz varsa bulabilirseniz Şahsiyet dizisini tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel bir dizi. Kadro çok iyi, yerli dizi ama çok güzel bir senaryosu var. Yastık dikerek. İkinci sezonda Kader diye bir adamcağız var da, yani o kadar kötü bir adam bu arada. Öldürüyor insanları, Kader ayırdı bizi diyor.

0: Küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz. Bin drinks olsun.
1: Alo. Alo. Alo.
2: Yok artık ya. Bu değildi istediğim. Bu değildi tabii ki. Ya enteresan bir şekilde. Bir dakika. Aslında

Evet, Kaya'nın 2015'te seslendirdiği bu güzel esere aslında ses kalitesi birazcık daha iyi olan bir eser aradım. Ya yani aynı eserin işte bu. Ancak bulabildim gerçekten. Şimdi burayı bir durduralım.

Valla Tamer, teşekkür ediyorum bilgi için. Ama hiç ben onu söyleyemem ya. Hiç benlik hareketler değil ne yazık ki. Bazen düşünüyorum, bazı huylarımın değişmesi gerekiyor. Yani hep böyle karşıdan beklemek değil, talebini dile getirmek çok önemli, söyleyebilmek çok önemli. Başka konularda da mesela, bazı konularda ya onun düşünmesi gerekiyor gibi gibi düşünceler hasıl oluyor bende. Ve ben bu anlamda ne yazık ki girişken olamıyorum. Konuşmayı bu kadar iyi becerebilen biri olarak. Sendence yol yakınken bir bilet al. Evet, Osman abi hoş geldin noktasını koymuş. O zaman nokta saatimiz de başlamış olsun. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Osman abim varlığını hissettirmiş. Dinliyorum ama yazamıyorum mesajını vermiş. Evet, kimlerin radyosu açıksa şöyle bir nokta koyabilirler mi acaba? Sadece nokta istiyorum. Artı 43 660 130 19 79.

0: Allah rahmet eylesin. Bazı sanatçıların yeri dolmuyor gerçekten de. Kayahan da o seslerden bir tanesi diyerek şöyle bir fon müziğine geçiş yapalım. Okudun mu? Bir an ayrıldım da demiş sevgili Ali. Evet okudum. Bu arada fotoğraf. Aman Allah'ım onun ismi ne? Ne kadar tatlı bir şey öyle. Ay çok güzel. Ama madem ki ayrıldın, dinleyemedin bir daha. Okurum ya. Yollardan yıllardan sonra hırsızların çalamadığı, arızaya uğramadan saatlerce süren dağ gibi sohbetleri nasıl da özledim. Hatta bunun üzerine yorum da yapmıştım. Herhalde bunu dinlemişsindir diye düşünüyorum. Evet, beş kelimeye istinaden bir tane daha vardı. Dediler ki, dağ gibi adam, yol gidilir, sohbet edilir. Dediler ki, bir gönül hırsızı aldı aklını, arızalı yatar burada. Çok iyiydi gerçekten de. Evet, kimlerin radyosu açık? Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ali'ye de teşekkürlerimi iletiyorum. Aslında uzun uzun da konuşmuştum üzerine. Olsun varsın. Hayatta hiçbir şeyi kaçırmıyoruz, merak etmeyin. Evet, Arda'nın radyosu açık. Nokta demiş. Bir dakika. O günün radyosu açık. Sevgili Ali'den güzel bir fotoğraf geldi. Radyosu açık. Sevgili Fatih'in radyosu açık. Sevgili Zuhal'in radyosu açık. Evet, bir sesli mesajımız var. Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Şöyle hemen durduralım müziğimizi ve kendisine diyelim ki Ayşe'ciğim söz sende.
1: Ablacığım, köyden konuşunca aklıma anılar pekişti. Babam yıllardır esnafçılık yaptığı için küçük dükkan, yani köy dükkanı. Kimin ne alacağını biliriz. Karşıdan Cin Ali dayı gelir. Onun ne alacağını bilirim. İşte Mustafa dayı gelir. Aha derim ki kesinlikle 2 kilo şeker, yarım kilo çay, ki bu isimlerin hepsi öldü, şu an yaşamıyor. Ablam dayım var. Aha her geldiğinde standart bir tane derman, 5 tane aspirin. Ya sadece ona gelir yani. Ta öbür mahalleden. Ya niye şimdi düşünüyorum ki niye paket değil almıyorsun? Niye günlük bir tane ona geliyorsun? Çay içerler, çay koyarız. Herkese standart 2 ölçek çay şekeri, yani standarttır. Herkes 2 ölçek çay şekeri.
0: Bakar mısınız ya? Çok çok iyiydi ya. Çok teşekkür ederim. Evet, Tamer'in radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Sevgili Ali'den bir sesli mesajımız var. Hemen oraya döneceğim. Şerife'nin radyosu açık. Öpüyorum ben de seni. Cevat'ın radyosu açık. Mustafa Çetin'in radyosu açık. Ve hemen şöyle bir dakika, müziğimize bir dur diyelim. Evet Ali, söz sende.
2: Tanrı bir gün dünyaya inmiş. Bütün yaratıkları, canlıların hepsine isim vermek istemiş. Yanında da küçük bir yaratık varmış. Birlikte dolaşmışlar. Bütün hepsine ismini vermiş. Bütün hepsinin ismi bitmiş. Aslan, kaplan, fil, insan. Her şeyin ismini vermiş.
0: Evet.
2: En son yanındaki küçük yaratık da demiş ki, Tanrım herkesin ismini verdin, bana isim koymadın demiş. O da demiş ki, sen benim yanımdasın her zaman ve sana ben kendi ismimi verdim. Tersten bir oku bakalım ismini demiş.
0: Aa, God, dog. Gerçekten ilginç. Çok güzel bir anekdot diyelim. Aa, çok şaşırtıcı. Gerçekten köpekler çok başka duygusal varlıklar yaratılmışlar. Çünkü nereden biliyorum? Mesela ben uzun yıllar kedi sahiplenmek istedim ama sahiplenmek de istemedim bir taraftan. Çünkü hep şeydi, ben sürekli geziyorum, evde yalnız kalacak, onu yalnız bırakmak istemiyorum. Yani ben bu işin üstesinden gelemem diye düşünüyordum. Sonra bir şekilde sahiplenmek durumunda kaldım. Sevgili Hurşit'i sonradan kayboldu. Ne diyeyim, inşallah gittiği yerde mutludur. İnşallah hala hayattadır. Hurşit benim bahçeme kendi geldi. Çok küçük yavruydu. Ve benim bahçe kedilerim onu köşeye sıkıştırmışlardı. Baktım tasması da var. Sahibini de bulurum diye düşünerek eve aldım. Bir hafta kadar sahibini aradım, bulamadım. Sonrasında sahiplenmeye karar verdim. Veterinere götürdüğüm zaman veterinere şöyle bir soru sordum. Ben çok geziyorum. İşte bu kediyi sahipleneceğim ama bir sıkıntı yaşar mı ben evde yokken? Bana şöyle bir şey dedi. Kedilerle köpekler arasında şöyle bir fark var dedi. Kediler dedi, evi sahiplenirler. Sen onun mamasını, suyunu koyduğun sürece, maması suyu olduğu sürece seni özlemez. Depresyona girmez. O evin sahibidir çünkü. Ama köpekler öyle değil dedi. Onlar duygusaldır. Onlar sahibini sahiplenirler ve sahipleriyle çok güçlü bağlar kurarlar. Bu yüzden dedi, köpekler evde yalnız bırakılmamalı. Çünkü ciddi depresyona girerler, ciddi bunalıma girerler. Kedi ile köpek arasında böyle bir fark var. Belki de köpeklerin sadık olduğu anlatılırken bu özelliklerinden dolayı demişti, hiç unutmuyorum. O yüzden de gerçekten bütün canlıların kendine has güzellikleri var ama köpeklerin bir başka duygusal bağları var. Ben de buna tüm kalbimle inanıyorum. Evet, gün içerisinde konuşuyoruz. Birileriyle konuşuyoruz. İşte sabah kalktım mesela, ben Sasha'yla konuştum. Günaydın dedim ona. Sonra kendi kendime konuştum. Aynaya baktım, kendime bir takım sözler verdim. Sonra çıktım gittim tamirciyle konuştum. Kırmızı ışıkta bir tanıdığa rast geldim. Camı açtım, onunla konuştum. Sonra markete uğradım. Markette kasiyer kızla konuştum. Nasılsın diye sordum. Sonra eve geldim. Kapının önünde komşuyla karşılaştım. Onunla konuştum. Evet, konuşmak aslında kolaydır. Sözcükler ağzımızdan çıkar. Cümleler birbirini takip eder. Ama sohbet öyle bir şey değil. Ben sohbeti düşündüğüm zaman şöyle bir tanımlama aklıma geliyor. İki insanın birbirinin dünyasına kısa bir süreliğine misafir olması. Evet, şimdi size soruyorum. Cevaplayabilecek olanlara da diyorum ki lütfen yazın. Gerçek bir sohbet nasıl bir sohbettir? Yani ya tadı damağımda kaldı bu sohbetin dediğiniz sohbet sizce nasıl bir sohbettir?

yaptım her gece. Evet, geldiğimiz noktada bugün çağımızda belki de fark etmeden en çok özlediğimizdir gerçek sohbet. İyi de sohbetin sahtesi nasıl olur, gerçeği nasıl olur diye düşünebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz teknoloji hayatımıza girdiğinden beri özellikle çok eleştiriyorum ama aynı zamanda da varım yani o platformlarda. Yani mesleğim icabı varım. Mesleğim icabı derken gerçekten şu anda yaptığım işleri yapıyor olmasaydım, başka tür bir işim olsaydı, ne bileyim bir mimar olsaydım ya da bir avukat olsaydım ya da bir mühendis olsaydım, zannediyorum, hatta eminim sosyal medya platformlarında hiç olmazdım. Ama maalesef varım, olmaya da devam edeceğim gibi. Şimdi sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ikili muhabbetlerin, sohbetlerin, sohbet ve muhabbet aynı şey mi? Bir kere bir de bunun üzerinde duralım. Ne yazık ki dibe vurduğu bir çağdayız. Bir de insanoğlu artık konuşmak da istemiyor. Çok da konuşmak istemiyor. Hatta dinlemek de istemiyor. Ben bunu son 10 yıldaki radyo programlarımdan o kadar net hissedebiliyorum ki, yani sus artık bir müzik çalsın, ben müzik dinlemek istiyorum diyen yol arkadaşlarımın olduğunu da biliyorum. Farkındayım ve size de hak veriyorum. Geldiğimiz nokta artık dinlemek istemediğimiz, konuşmak istemediğimiz bir çağ. Ama sohbet öyle bir şey değil ki. Her zaman ihtiyacı değil mi insanoğlunun? Yani bilmiyorum da ben kendi adıma şunu çok net söyleyeyim. Bu kadar konuşmaya dayalı bir iş yapıyor olmama rağmen sohbet edebildiğim neredeyse hiç kimse yok gibi. Yani arkadaşlarım, dostlarım var. Ama sohbet öyle bir şey değil. Benim kafamda, hayalimdeki sohbet bambaşka bir şey. Yazar mısınız? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Mesela bir insan kendi kendine sohbet edebilir mi? Yoksa sohbet için en az iki kişi mi olması gerekiyor? Güzel sohbet zamanı yok eder, zaman uçar, anlamazsın. Kesinlikle katılıyorum Ali'ye. Güzel sohbette, gerçek sohbette zaman kavramı yoktur. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Ve gerçek sohbette kimse kendini ispatlamak durumunda değildir. Bir ispata gerek yoktur. Ne bileyim, biri anlatırken bir şeyi, sohbet ederken karşıdaki muhatabı cevabını hazırlamak için değil, gerçekten anlamak için dinler. Ya bir şey anlatırken karşı tarafın savunmaya geçmesine de gerek yoktur. Yani düşünün, bir şey anlatıyorsunuz, karşıt fikirli biriylesiniz. Sizin gibi düşünmeyen biriyle sohbet ediyorsunuz ama güzel bir sohbet. Ben karşıt fikirli insanlarla sohbet etmeye bayılırım. Çünkü benim dünyamı değiştirir, bakış açımı değiştirir. Başka bir pencereden bakmamı sağlar. Artık kimsenin kimseye tahammülü yok. İlla senin gibi düşünenle sohbet etmeyeceksin. Biraz daha farklı düşünen insanla sohbet ederken, saygını kaybetmiyorsan, hoşgörünü kaybetmiyorsan, anlamaya çalışarak dinliyorsan, vallahi bilmiyorum da bana göre o sohbetin tadına doyum olmaz. Aynı, benim gibi aynı düşünen insanlarla da sohbet etmeyi seviyorum ama yani karşıt düşünceyle sohbet etmek kadar bana keyif vermiyor. Belki bunu kabul edeceksiniz, belki etmeyeceksiniz ama geldiğimiz çağda artık gerçekten tahammül yok. Tahammül aşağılarda. O yüzden de kavga gürültü olmasın, ben benim gibi düşünenlerle sohbet edeyim de diye de düşünüyor olabilirsiniz. Buna da saygı duyuyorum. Herkesin yüklediği anlam başkadır. Ama bir gerçek var ki artık sohbetinin tadına doyamıyorum diyebileceğimiz insanlar yok denecek kadar azaldı. Ne yazık ki. Bir susup bin dert oldun. Ali demiş ki müziği her yerde her zaman dinlersin ama kaliteli bir sohbet çok zor bulunur. Gerçekten öyle. Yüzüne, gözüne baş koydum dönersem. Mesela ben müzik veriyorum. Tabii ki hazırlanıyorum sizler için. Özel valla en çok vaktimi de bu müzik listesi alıyor. Bugün konuştuk bir arkadaşla. Mesela bıraksalar bana 2,5 saat ben konuşurum ya. Aralıksız konuşurum, sohbet edebilirim. Ama biliyorum ki beklentiler değişik, farklı. Ve buna da saygı duyuyorum. O yüzden de size için güzel müzikler de hazırlıyorum farkındaysanız. Bediacığım merhaba, hoş geldin. Bir sesli mesajımız var, Arda'dan gelmiş. Şimdi Arda'nın mesajına döneceğim ama sohbet daha geneldir, muhabbet daha samimi ve dostçadır. Sohbet ve muhabbet arasındaki fark, evet. Çok mantıklı, gerçekten çok mantıklı. Şeker tadında sohbetler var mı hala diye başlamış mesajına sevgili Ayşe. Bir dostun içten sözüyle gülümsemek, dertleşirken huzur bulmak, bazen insanın en büyük ihtiyacı, gönlüne iyi gelen bir muhabbettir. Çok büyük ihtiyaç değil mi gerçekten? Gönlümüze iyi gelen bir muhabbet. Ve sohbet derken illa konuşmaya da gerek olmaz, biliyor musunuz? Muhabbet, özellikle muhabbet bölümünde mesela bazen karşılıklı gelirsiniz. Sadece bakarsınız. Bakış. Sadece gözler. Gözler kalbin aynasıdır falan deniyor ya. Çok klişedir ama bir kenarda dursun. Cepte dursun gerçekten de. Eğer biriyle susarak da konuşabiliyorsanız, bakın susarak da konuşabiliyorsanız, işte o var ya, artık en zirve diyorum ben. Susarak konuşabilen insanlar varsa gerçekten onlar zirvedeler. Gidersen de bir tane olsun o dost yeter demiş Ispartalı Ayşe. Ablam millet vah tüh diyor, sonra senin mutsuzluğundan zevk alıyor. Ya bir de böyle bir şey var. Karşı, ya onlarla sohbet etmiyorsun ki, onlarla zaman geçiriyorsun Ayşe. Bence gerçek sohbet öyle bir şey değil. Muhabbet de öyle bir şey değil. Senin mutsuzluğundan zevk alan, keyif alan, senin mutsuzluğunla beslenen, vah vah vah yazık sana falan diyenler, onları bir kenara koyun. Onlarla bence vakit geçirmeyin bile. Çok zaman harcamayın. Zaman kaybı diye düşünüyorum. Bu hayata bir kere geliyoruz. Ve çok
çok kısa süre buradayız. Öyle uzun falan değil. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir yolculuk bizimkisi. Yani düşünsenize, bir merhaba ile bir hoşça kal arasında yaşanıyor. Bir nefes al bir nefes ver arasında yaşanıyor. Tecrübeyle sabit efendim. Ben gözümü kapatıyorum, lise yıllarındayım daha dün gibi. Gözümü kapatıyorum, ilkokula başladığım günü hatırlıyorum daha dün gibi. Bugün geldiğim yaş ise gerçekten de "Oho, ne ara yaşadım" dediğim bir zaman çizelgesi. Bu zaman çizelgesinin içerisinde gereksiz şeylere ihtiyaç duymamalıyız ama gereklilere de yer açmalıyız. Özellikle sohbet ve muhabbet. Bazen bir cümlenin arkasındaki kırgınlığı, bazen uzun bir sessizliğin içindeki yorgunluğu fark eder gerçek sohbeti eden muhataplarımız. Belki de bu yüzden bazı insanlarla saatlerce konuşuruz ama eve döndüğümüzde kendimizi yalnız hissederiz. Bazılarıyla ise evet, birkaç dakika konuşuruz, içimizde sanki uzun zamandır kapalı duran bir pencere açılır. Yani sohbette zaman da çok önemli değil. Çok uzun uzun konuşmak, saatler harcamak değil. Bazı insanlarla 10 dakika konuşun, her şey değişebilir hayatınızda. Bakın, çok iddialı bir cümle kuruyorum. Her şey olmasa da birçok şey değişebilir. Çok iyidir be.

0: Ardacığım, ne diyorsun? Söz sende.
1: Yani müzik dinleyecek olsam ya da şarkı dinleyecek olsam açarım YouTube'u, dinlerim. Dolayısıyla şu an şu saniye buradaysam, sana kulak veriyorsam senin içindir bu. Bence diğer kişiler için de bu böyle. Müzik dinlemek isteyen YouTube'a gidebilir bence.
0: Her yere gidebilir. Eskiden daha zordu müziğe ulaşmak. Eskiden müzik dinleyebilmek için kaset almamız gerekiyordu. Daha sonra CD almamız gerekiyordu. Daha öncesinde plak almamız gerekiyordu. Sonra kaset alıyorsak kaset çalara ihtiyacımız vardı. Plak alıyorsak... ay ay. O plakları dinleyebildiğimiz cihazlara ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla artık bugün gerçekten de müziğe ve birçok şeye ulaşma şansımız çok yüksek.
2: Kalbim yeni yetme, bildiğini söyletme, ne olur beni ona etme.
0: Oo, Fırtına Mehmet. Ya hemen kahvemi aldım elime. Özlem Hanım, kahve bayağı köpüklü ve çok güzel. Yanında çerez var, çikolata var. Özlem Hanım, sesiniz enerjimiz, neşemiz. Haydi haydi haydi, kahve saati geldi, höpürdetme saati geldi. Hadi alıyorum bir yudum. Aldım Mehmet. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Çıkarıyoruz. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ya Mehmet, hoş geldin. Ne niyetin de geldin. Ve şöyle bir bakıyorum. Eğer bir sohbette fikir alışverişi varsa, bittikten sonra ufkunda birazcık aydınlanma yaşarsan, değme keyfine. Ali, aynen senin gibi düşünüyorum. Ama yok artık etrafımda ya. Çok enteresan. Çok sevdiğim insanlar var. Birlikte olmayı sevdiğim, birlikte vakit geçirmeyi sevdiğim. Ama şu sohbetin açılımını yaşayabildiğim neredeyse yok. Ben de kendi kendime sohbet ediyorum. Çok iyi geliyor bu arada.

0: Gereksizlere yer yok abla. Ablam. Bak okuyamadım. Ispartalı Ayşe. Gereksizlere yer yok tabii ki. Sonra demiş ki kafam almıyor zaten. İyi gelenler olsun hayatımızda. Mesela Özlem ablam. Ay teşekkür ederim. Çok sevdim. 2,5 saatte iyi geldin ablam. Valla bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten de bazen iyi gelebilmek için de kendimi çok zorluyorum. Çünkü ana amacım bu. Hepinize iyi gelen bir programı geride bırakmak. Yani programdan ben çıktıktan sonra, program bittikten sonra şöyle oturup bir düşünmenizi sağlamak ve düşünürken de yüzünüzde bir gülümsemenin oluşmasını sağlamak. Dolayısıyla da inşallah amacıma uygundur, amacıma uygun davranıyorumdur falan diyeyim. Şimdi muhabbet kelimesine baktığım zaman, muhabbet kelimesi Arapçadan gelme ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mahabba, yani Arapçada mahabba, karşılığı muhabbet diyoruz biz. Ve Arapçadaki anlamına baktığımız zaman sevgi, sevme, dostluk, yakınlık, yani karşılığında bu kelimeler var. Dolayısıyla muhabbet birazcık daha Tamer'in de söylediği gibi daha dostvari, daha candan, daha içten, daha yakın muhabbet, sohbetin tanımlaması. Sohbet biraz daha genel, biraz daha kitlesel, biraz daha genele hitap etmek gibi. Ama ben sohbetle muhabbeti bir kefeye koyabiliyorum. Benim için sohbetle muhabbeti ayrım noktası çok büyük değil, çok uç noktalarda değil. Yani ben muhabbeti işte çok yakın olduklarımla yaparım, sohbeti de daha uzak olduklarımla yaparım gibi bir ayrımım yok. Dolayısıyla benim için sohbet ve muhabbet ikisi aynı kefede diyebilirim. Bir sesli mesajımız var. Yusuf hocam çok özledim sizi. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Söz sizde.
1: Selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
1: Hayırlı günler, hayırlı yerler.
0: Teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Gittiniz, gezdiniz. İyiyim.
1: Biz şu anda görüşlerimize geri döndük. Turumuz bitti. Herkese Gülsar'dan selam ve sevgilerimi gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz.
0: Ne güzel bir fotoğraf. Siz de eksik olmayın. Ne güzel bir fotoğraf. Bayağı güzel gezdiniz. Yepyeni bir kültürle tanıştınız. Ve bence çok iyi bir moralle döndünüz diye tahmin ediyorum. Sohbeti, muhabbeti keyifli kılan şey içindeki kaliteli dedikodudur. Yok artık Arda. Ben hiç senin gibi düşünmüyorum. İşin içine dedikodu girdiğinde ben cidden rahatsız oluyorum. Bakın çok ciddi söylüyorum. Hiç dedikodu yapmıyorum demiyorum. Ne yazık ki yapıyorum. Ama eğer sohbetin içinde bir isim varsa, birkaç isim varsa ve biz o isimleri konuşuyorsak, yok ya, o sohbet değil, o bambaşka bir şey. Ben kendi adıma şunu söylüyorum. Ben eğer bir isimden bahsediyorsam ve bir ismi anlatıyorsam birine, arkasından dertleşiyorumdur. Yani birikmiş dertlerim vardır. Yok geri dönüşü. Ve Tamer demiş ki o yüzden muhabbetiniz bol olsun denir. Gerçekten ya, sevginiz bol olsun, dostluğunuz bol olsun. Bu şarkı birazcık hüzünlü bir şarkı ve biraz da slow bir şarkı. Ama çok özlemişim, sizlerle buluşturmak istedim. Her şeyim.

Evet, bendenizin bu unutulmaz eseri Harun Kolçak'la yaptığı düet. Ve şimdi baktım 2017 yılında kaybetmişiz Harun Kolçak'ı. Vay. 62 yaşındaymış. Tabii ben yaştakiler Eşref Kolçak'ı da tanırlar. Eşref Kolçak'ın oğlu Harun Kolçak Şerife yazmış, Allah rahmet eylesin. Gerçekten eskimeyen şarkılardan. En sevdiğim bendeniz Harun Kolçak çalışmalarından bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Evet efendim, devam ediyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programımız devam ediyor. Yusuf Hocam, güzel yerler olduğuna eminim, ben izledim. Paylaştığınız paylaşımlara da baktım. İnsanların Türk milletine karşı çok saygılılar, mütevazi insanlar. Zaten aradığımız öyle bir şey değil mi? Saygı duyulmasını istiyoruz bize. O zaman ne diyoruz? Gölhisar'a sevgiler, selamlar. Gölhisar'a hoş geldiniz.

Evet, benim hayalimde sohbet deyince yüz yüze, face to face ve derin sohbet için ayırdığımız zaman geliyor. Peki benim bu tanımlamama baktığımız zaman yüz yüze, o derin sohbet için ayırdığımız zaman niye artık çok azaldı? Valla bilmiyorum da her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Akıllı telefonlar ve sürekli bildirimler bulunduğumuz kişiye tamamen odaklanmayı zorlaştırıyor. Şimdi bir yere gittiğim zaman hemen etrafımdaki insanları inceliyorum. Geçtiğimiz cuma sevgili Murat'la buluştuk, çay içtik bir akşam üzeri. Oradan çıktım, Pınar'la buluştuk yine bir kafede, kahve içtik. Ve her gittiğim yerde etrafıma bakıyorum. İnsanların elinde telefonlar, karşısında bir grup var ya da birisi var ama ikisinin de elinde telefonlar. Ya ben olsam bilmiyorum da, arkadaş ne yapıyorsun ya, biz niye buluştuk o zaman derim, yani sorarım. Araştırmalarda telefonun yalnızca masada bulunmasının bile bazı sosyal etkileşimlerin kalitesini etkileyebildiğini göstermiş. Araştırmalar bunu göstermiş arkadaşlar. Yani biriyle sohbete, muhabbete gittiğiniz zaman, buluştuğunuz zaman telefonlarınızı çantalarınızdan çıkarmayın. Benden size tavsiyem, masada bile bulunmasın. Ve mesajlaşmak sohbet etmenin yerini kısmen aldı diyor uzmanlar. Mesaj göndermek hızlı ve pratik. Mesela WhatsApp kullanıyoruz. Ben oradan yazışmayı bile sevmiyorum. Yani konuşulması gereken bir konu varsa konuşulmalı diye düşünüyorum. Yani artık oralara evrildik. İnsanlar uzun uzun yazışıyorlar. Yazılı iletişimde ses tonu yok. Efendim, mimik yok, bakış yok, beden dili yok. Birçok sosyal ipucu yok. Bu nedenle iletişim sürse bile bağ kurma biçimi değişiyor. Sonra yine uzmanlar araştırma yapmışlar. Sürekli çevrim içi olmak, sürekli bağlantı kurmak anlamına gelmiyor demişler. Sosyal medya bize çok sayıda insanla temas imkanı veriyor, değil mi? Fakat temasın artması ilişkinin derinleştiği anlamına da gelmiyor. Pew Research Center'ın araştırmaları da insanların sosyal medya kullanımının arkadaşlık ve iletişim biçimlerini değiştirdiğini göstermiş. Ve gerçek sohbet dedik ya, programın en başından beri gerçek sohbet, gerçek sohbet. Gerçek sohbet yalnızca konuşmak değil. Dinlemek, beklemek, karşıdakinin sözünü tamamlamasına izin vermek. Oysa geldiğimiz noktada ne yazık ki hızlı tüketilen dijital içeriklere alıştığımız için, yani elimize telefon alıyoruz, kaydır kaydır kaydır kaydır. Ya düşünebiliyor musunuz, bir araştırma yapılmış. Ya bırakın sohbeti, muhabbeti. Hadi elinizde sosyal medyanın platformları var.

dakikayı falan buluyor. Çünkü tanıtımlar yapıyorum orada. Yani ben bunu 8 saniyede anlatamam ya. 8 saniyede ne anlatacağım? Ne anlatabilirim? 8 saniye sonra geçiş yapıyor izleyenler. Yok artık diyorum ya. Yani sohbete muhabbete gelinceye kadar madem ki bir video izliyorsunuz, ya hiç başlamayın ya da orada bir emek varsa sonuna kadar izleyin sevgili dostlar. Yani yapılan araştırmalar bunu da göstermiş. İnsanlar her zaman anlaşılmak yerine cevap vermeye odaklanabiliyormuş. Ne yazık ki böyle. Biri derdini anlatıyor mesela size. Hemen çözüm öneriyorsunuz. Ya bir durun ya. Çözüm istemiyor belki sizden. Biri bir şey söylüyor mesela. Kendi yaşadığımız benzer olayı anlatmaya başlıyoruz hemen. Yapıyoruz bunu ya. Bir durun orada. Gerçek sohbetten bahsediyorum. Biri size derdini anlatırken hemen çözüm önermeyin. Biri size bir şey anlatırken hemen kendi yaşadıklarınızı söylemeyin. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Sohbet farkında olmadan seni dinliyorumdan şimdi sıra bendeye dönüşüyor. Şimdi sıra bendeye. Yapmayın bunları. Tavsiye etmiyorum. Gerçek sohbette dinlemek bence çok önemli. Tabii burada çok önemli bir ayrım var. İnsanlar sohbet etmeyi unutmadı tabii ki. Yani böyle bir şey iddia etmiyorum. Unutulmadı. İnsanlar sohbet edecek kadar yavaşlamayı unuttu. Çok büyük bir hız çağındayız. Her şeye ve herkese yetişmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Elimizdeki telefonlarda bile hızlı hızlı geçiyoruz her şeye. O kadar hıza alıştık ki, ama sohbetin şöyle bir olmazsa olmazı var. Yavaş, slowly, daha yavaş, daha yavaş, slow time. Yavaşlamayı unuttuğumuz için de gerçek sohbetten uzaklaşıyoruz. Çünkü gerçek sohbet için biraz zaman, biraz merak, biraz sabır ve en önemlisi de karşımızdaki insana gerçekten orada olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Selam ablam, hayırlı yayınlar, nasılsın? Bediacım, iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Yayına geç katılabildim. Okullar başladı. Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde babam ameliyat oldu. Gözünden onu götürdüm. Doktor görüşmeleri falan vardı. Şimdi de evi topluyorum. Bir hu demek için oturmuşken yazmak istedim. Ya süpersin. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye'de de bugün okullar başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, gençlerimize hayırlı olsun inşallah. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün ve bir hafta dilerim demiş Bediha. Bediha'cığım sana da kolay gelsin. Hayat böyle bir şey ama ya. Gerçekten. Birbirimize küçücük zamanlar ayırdığımız zaman birbirimizi ne kadar mutlu ediyoruz, farkında mısınız? Uhuu, programın da son 9 dakikasına girmişiz. Artık yavaş yavaş son mesajlarınızı alalım. Alalım mı? Alalım.

0: Evet efendim, bugün de benden bu kadar olsun. Belki de hayatın en büyük yanılgılarından biri.
1: Güçlü olan güçsüzü.
0: Evet. Konuşuyorum ya, çok konuşuyorum. Ve böylece iletişim kurduğumuzu sanıyoruz. Oysa bazen yüzlerce kelime söyleriz, tek bir yere dokunmaz. Bazen de bir insanın karşısında sessizce otururuz ve o sessizlik bile bize iyi gelir. Çünkü sevgili yol arkadaşlarım, gerçek sohbet sadece kelimelerin karşılıklı verilmesi değil. Bir insanın cümlesini bölmeden dinlemek, anlatamadığını sezmek, hemen yargılamadan anlamaya çalışmak. Belki bugün hayatımızda daha fazla insan, daha fazla mesaj, daha fazla iletişim var. Öyle gibi sanki. Ama hepimizin zaman zaman özlediği şey aynı. Gerçekten dinlenmek, gerçekten anlaşılmak, gerçekten birinin yanında olduğunu hissetmek. O yüzden bugün bir kişiye zaman ayırın diyorum programdan sonra. Vallahi benim size tavsiyem, hani programda amacına ulaşmış olsun. Telefonu falan bir kenara bırakın, ona nasılsın diye sorun ve cevabını gerçekten dinleyin, dinleyin. Çünkü bazı sohbetler sadece vakit geçirmez, İnsanın içindeki yalnızlığı biraz olsun azaltır. Hepten almaz ama azaltır. Ve kim bilir, belki de bir gün geriye dönüp hatırlayacağımız en güzel anlar, unutamadığımız o anlar, büyük olaylar, büyük topluluklar falan değil, bir masanın etrafında edilen o uzun, samimi sohbetler. Ben azalttım kendi değerimi katlanarak. Sohbet sözün değil, insanın insana dokunma biçimidir. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'e, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için ve sizlere çok özel teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız, iyi ki beni dinlediniz, iyi ki katıldınız, iyi ki paylaştınız. Ne demiş Veysel Baba, ne demiş? Kim okurdu, kim yazardı, kim okurdu, kim yazardı? Bir düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa, fikir başka başka olmasa, koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka olmasa, fikir başka başka olmasa. Doğru mu okudum bilmiyorum Tamer. Tamer, teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet efendim, yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta buluşabilmek umuduyla ayrılıyorum. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Hepinizi çok seviyorum. Güzelliklerle kalın ve sohbetle kalın. Nefesine yüreğine sağlık Can ablam, teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ediyorum. Mustafa Çetin, ben teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran, göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Avusturya'da siyasi İslam yasağı tartışılıyor. Başbakan Christian Stoker, siyasi İslam'ı yasaklama planı Avusturya'da yeni bir tartışma başlattı. Politik İslam Dokümantasyon Merkezi, olası bir düzenlemenin hukuka ve temel haklara uygun olması gerektiğini söyledi. Uzmanlarsa radikalleşmeyle mücadelede eğitim ve sosyal medyadaki önleyici çalışmaların artırılmasını istiyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Öğrenci azlığı okulları kapattı. Avusturya'nın kırsal bölgelerinde öğrenci sayısının azalması, küçük okulların kapanmasına neden oluyor. Yukarı Avusturya'daki 3 okul, yeni eğitim döneminde yeterli öğrenci bulunmadığı için açılamadı. Bu nedenle 120'den fazla çocuk çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan okullara gitmek zorunda kaldı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece Yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş Bulma Kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Benzinin litre fiyatı 1,95 euroya ulaşırken dizel 2 euroyu aştı. Böylece 50 litrelik bir deponun maliyeti 100 euro sınırını geçti. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle zamların gelebileceği belirtiliyor. Viyana'da yasa dışı kumar operasyonu. Viyana polisi kentin 3 farklı bölgesinde yasa dışı kumara yönelik operasyonlar düzenledi. Bir apartman dairesi ile bir işletmenin arka bölümünde gizlenen çok sayıda kumar makinesine el konuldu. Sahte kimliklere 1 milyon euroluk vurgun. Viyana polisi 200'den fazla kişinin kimlik bilgilerini kullanarak yaklaşık 1 milyon euroluk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Çetenin sahte belgelerle banka hesapları açtığı ve pahalı cep telefonları sipariş ettiği belirlendi. Floristort'ta sahte belge atölyesi kuran şebekeyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Kalp krizi geçiren baba oğluna çarptı. Aşağı Avusturya eyaletinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki sürücü, önünde motosikletle ilerleyen 15 yaşındaki oğluna çarptı. Genç kazayı hafif yaralarla atlatırken baba, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte saat kavgasında 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Viyana'nın 22. bölgesinde sahte saat ve sahte para nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Sattığı saatin karşılığında sahte para aldığını fark eden 14 yaşındaki çocuk iki şüphelinin peşinden gitti. Çıkan kavgada sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 3 ayrı kazada 7 kişi yaralandı. Şitiermark eyaletinde hafta sonu meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Murtal'da 18 yaşındaki gençlerin bulunduğu bir araç takla atarken Hartburg yakınlarında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir diğer kazada ise kontrolden çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde gün boyunca hafif yağmur olacak. Hava sıcaklığının gece 13 dereceye kadar düşeceği, gündüzse en fazla 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Süper Ligi'nde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Galatasaray evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Beşiktaş ise sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Rizespor Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Çorum Futbol Kulübü ise Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1, Ahmetspor'da Başakşehir'i 5-0 yendi. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Evet efendim, Viyana FM'den herkese mutlu günler diliyoruz. Yeni bir programla sizlerleyim, Fatih ben. Bundan böyle hafta içi sizlerle beraber olacağım. Saatler 18'i gösterdiğinde 18'den 20'ye kadar Viyana FM'de muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Valla yani içimizden geldiği gibi be. Normal muhabbet edeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Normal sohbet olacak, öyle söyleyeyim. Tabii ki benim de bir böyle bir alışma sürecim var. Bu konuda da bana yardımcı olursanız sevinirim. Az çok İbrahim Elden'den öğrendim ama. Mesela normalde "Aa!" diye giriş yapacaktım. Ama dedim sonra o başka bir format. Ya normal muhabbet edeceğiz. İstekleriniz varsa onlara yer vereceğiz. Öyle. 18'den 20'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Şu an İbrahim Elden stüdyolarından canlı yayındayız. Şarkılardan da anlamışsınızdır zaten. Evet, her program bir konu olacak. O konuyla alakalı muhabbet edeceğiz. Hatta eğer imkan olursa böyle canlı bağlantı falan yapabilirsek sizleri yayına alacağım. Karşılıklı muhabbet edeceğiz. Neyse, beklentiyi çok yükseltmeyelim şimdiden de. İlerleyen dakikalarda yeni albümüyle İbrahim Elden konuğum olacak. Pardon, o şey de pozitif enerji programında öyleydi. Özür dilerim. Evet, bizleri nereden, ne şekilde, her ne sebeple olursa olsun. Kulak veren varsa herkes hoş geldi, sefalar getirdi. İbrahim Elden hoş geldin. Evet, şu an bayağı bir bağırman lazım. Buradan Viyana'ya duyulması lazım. Yok, sesin gelmiyor şu an. Şu şarkıyla alakalı da olabilir. İbrahim Elden maziyi çok sever. Eski, tabii şimdi mesela sesinin gelmesi için ne yapman lazım? Mikrofonun kablosunun bir yere takılı olman lazım. Bana bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şu an geliyor.
0: Geldi. Aynen, aynen, şimdi geldi. Ama biraz sesin böyle sanki duşta gibi geliyor.
1: Niye? Şu an duymuyor musun?
0: Şu an gayet iyi.
1: Süper. Çok Fatih, hoş geliyor. Geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Ya gerçekten şimdi sevgili Ali Süzen dinliyor. Akif Özcan da dinliyor. Sana da hayırlı
0: selam olsun
1: mesajları.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili Akif Özcan, kıymetli müdürümüz. Evet. Sevgili Ali Süzen, kıymetli Viyana FM'in kurucusu. Evet. Ne güzel. İyi ki geldin ya. Vallahi aşırı mutlu oldum. Bu arada Fatih'e bir hoş geldin mesajı yok mu arkadaşlar? Şöyle bir yeşilleyelim WhatsApp'ı ya. Ha
0: bak, ben bunları öğrenmem lazım.
1: Bak, WhatsApp.
0: Yeşilleyelim WhatsApp'ı. İki, selfie mi istiyorduk?
1: Evet.
0: Başka ne var mesela?
1: Mesela hoş geldin emojisi, işte hoş geldin Fatih'cim işte falan. Böyle yıkmamız lazım.
0: Aa, ben çok şımarırım ama.
1: Aa, o zaman şımartma paketi. Sola bir şımartma paketi. Bugün sevgili Fatih, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de.
0: Abi bizleri, ciddi misin?
1: Evet, dünyanın her yerinde dinleyenler. Hatta şöyle bir WhatsApp'a bir Fatih'in bir hoş geldin diyelim mi lütfen ya? Hadi şöyle bir hoş geldin Fatih mesajları gelmesin bugün ilk yayınımız.
0: Bir şey diyeceğim. Az önceki ülkeleri ben aklımda tutamam ki.
1: Ben sana söylerim.
0: Ben Brezilya'ya kadar kaldı aklımda. Acaba misin? Sayar mısın bir daha?
1: Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya.
0: Hadi abla, hadi ya, kalkın. Otogar gibi oluyorsunuz. Güzel valla. Avusturya, Almanya, Viyana, Fransa, Yunanistan,
1: Hollanda,
0: İstanbul,
1: İtalya,
0: Esenler. Esenler. Bağcılar gibi.

0: gitsin bu şarkı.
1: Acaba bugün ödeme gelmedi mi? Şeyden, çok sevdiğim bir arkadaşımdan bugün gerçekten güzel bir sürpriz hediye olacaktı.
0: Çok
1: gelmedi.
0: Sevdiğim bir arkadaşına dansöz şarkısı. Antalya nasıl geçti İbrahim Elden?
1: Çok iyi.
0: Antalya seni çok iyi karşılamış anladığım kadarıyla.
1: Gerçekten Antalya'da şıkır şıkır bir 5 gün geçirdim.
0: Evet. Şey diyorlar, böyle bir söylenti çıkmış, bir iki tane story atmışsın. İbrahim Elden patlıcan yetiştiriciliğine başladı falan.
1: Ya hiç sorma ya. İbrahim domates, Elden'in... biber, salatalık.
0: Yalnız buradan giderken bayağı büyük ümitlerle gittin. Ben evet. Dedin çiftçi olacağım dedin. Doğa anaya karşı olan var olan vazifemi tamamlayacağım dedin. Gittiğin ikinci günden pes ettin. Nasıl olacak?
1: Ya 5 gün oradayım kanka. 5 gün yetmez mi ya?
0: Büyümedi mi patlıcanlar 5
1: günde? Yok. Daha çok zamanı var onun. Domates, domates, salatalık, biber. Ondan sonra cima.
0: En çok yedin mi? Hangisi daha lezzetliydi en çok?
1: Domates.
0: O zaman birazdan İbrahim Elden'le besi çiftçiliğini de konuşacağız. Aa, çok pardon, yanlış bir şey bastım.
1: Evet, Ali abinin jingle'ı bastı. Acaba Ali
0: Hüseyin... abinin...
1: Ali Hüseyin jingle'ı benim mikserde ne işi var ya?
0: Ali abiyle yayın yaptın mı hiç?
1: Yaptık.
0: Onunla, ondan olabilir.
1: Evet, yaptık beraber. Evet.
0: O zaman ne yapalım? Şarkı arası
1: bir
0: mı verelim?
1: Bir şarkı arası verelim. Fatih'e tamam. Hoş geldin mesaj alalım. Bugün ilk yayın ve hoş geldin sevgili Fatih.
0: Eyvallah. Ben de şu klimayı kapatayım. Yani yoksa bu gidişte zatürre olup akciğer polikliniğine... Akciğer polikliniğine
1: benim doğru. Stüdyo biraz böyle soğuk, kusura bakma.
0: İbrahim Elden ne kadar değiştirmişsin stüdyoyu.
1: Güzel
0: ya.
1: Olmamış mı kanka? Bak,
0: harika
1: çok...
0: olmuş. Bence herkesin gelip görmesi lazım.
1: Gerçekten çok iyi hazırladık. Senin de emeğin var şu yalıtım sisteminde.
0: Eyvallah. Özellikle sen dedin ya çok ses geçirmesin. Ben ona çok dikkat ettim.
1: Aynen.
0: Çünkü ses konusu senin için önemli,
1: evet,
0: biliyorum.
1: Evet ya, çok şikayet alıyorum ses konusunda.
0: En çok mesela ne tarz durumlarda ses çıkıyor?
1: Bağırıyorum ya. Oo! Yok böyle bir şarkı.
0: Ama şarkıya da bak İbrahim Elden ya.
1: Gelsin bizi.
0: Hadi bakalım.
1: Eskiye götürsün.
0: Hadi bakalım.

Evet efendim, devam ediyoruz. Viyana FM'deyiz. Evet, bunu biraz daha kısalım. Birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Bugün özel bir konuğum. İlk yayın olduğu için bugün İbrahim Elden var yayında.

Merdiven. Birbirinden güzel Serdar Ortaç şarkılarıyla yavaş yavaş programda ilerliyor. Saatler kaç oldu? Bir bakayım hemen şöyle. Vay be, yaklaşık 15-20 dakikayı geride bırakmışız. WhatsApp hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Yine birbirinden güzel şarkılarla Viyana FM'de sizlerle. Şimdi dedik ya her program böyle bir konu olacak diye. Bugünün konusu ne olsun? Bugünün konusu bir konu belirleyelim.

0: Ne derler? Böyle çeşitli çeşitli arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirdiğimiz anlar olurdu. Artık o artık şey oldu böyle. Ne derler? Biraz daha yerini işte evde çocuklar artık biraz daha böyle tablete bilgisayara yönelik yapmaya başladılar. Ama işte bizim dönemimizde bir şeyler de böyle daha samimiydi galiba ya. Bilmiyorum hani siz de katılıyor musunuz buna ama.
1: Kat bari yalanları yerim o zaman.
0: Biraz eskilerden bahsedelim gerçekten.
1: Elleri koluna bu aşk nasıl derim o zaman.
0: Bugün eskilerden bahsedeceğiz. İbrahim Elden, otur konuşalım, boş ver şimdi mikrofonu. Evet, eskiden en çok özlediğin şey ne? Hatırlıyor musun?
2: Eskiden mi?
0: Aynen.
2: Ne kadar eski?
0: Çok eski ya. Böyle bir şey, ne bileyim. İlk aşkını hatırlıyor musun?
2: Tabii canım.
0: İsmini vermeyelim de ayaküstü.
2: Yok yok.
0: Müge Anlı'ya çıkmayalım ertesi gün. Mesela kaçıncı sınıftaydın veya kaç yaşındaydın?
2: Yine vardı 16-17.
0: 16-17 yaşında.
2: Tabii.
0: Böyle geçmişe bir ne bileyim bir zaman
2: Lise
0: makinesi
2: zamanı, lise
0: olsa
2: aşkı.
0: lise aşkı. Vay be.
2: İbrahim
0: Hala
2: Turan.
0: unutamamışsın. İbrahim Turan mı?
2: Hı-hı.
0: Oo sen komando eğitimi almışsın.
2: Eski
0: Orada herhalde zaten değil mi?
2: Abi şimdi ben Esenler'de büyüdüğüm için.
0: Beş erkeğe bir erkek düşüyorduk. Yani
2: Abi
0: herhalde.
2: çok enteresandı ya bizim lise zamanımız.
0: Düz lise mi?
2: Evet.
0: Ha.
2: Kalitenin adresi. Gariban iş abi. Yapacak bir şey yok.
0: Mesela ışınlanmak istesen geçmişte nereye ışınlanmak istersin? Hangi yıla? Mesela bunu da
2: Ya,
0: soralım.
2: 2000'li yıllar
0: de
2: ya
0: soralım.
2: benim.
0: 2000, neden 2000'li yıllar?
2: Ya çünkü 2000'li yıllar güzeldi ya.
0: Bak 2000
2: Milenyum.
0: ama kaç?
2: 2004 sonrası.
0: Neden 2004? Kesin bir şey var söylemiyorsun bak.
2: Hayır ya.
0: Söyle söyle.
2: 2004'te,
0: 2004'te ne oldu?
2: 2004 yıllarını seviyorum ya. Yaklaşık 22 yıl önce.
0: Öyle
2: Vay
0: mi?
2: be.
0: 22 yıl. Tam da işte onu soruyorum. Neden 22 yıl geriye de 20 yıl değil mesela?
2: Kuzen şimdi o tarz
0: Çok uzaklara
2: o
0: baktım
2: tarih o,
0: derinde.
2: evet o tarihlerde ya çok daha çok mutluyduk ya. Yani mesela atıyorum bir şeyleri alma heyecanı vardı. Mesela bir ayakkabı alma mesela taksitle ayakkabı alıyorduk ya da ne bileyim.
0: Niye şimdi alamıyor mu?
2: Hayır şu anda nasıl bileyim, her şeyi alabiliyorsun. Artık o değer kalmadı.
0: Çok mütevazı.
2: Yani şu an mesela bir eskiden işte derdim ki şu ayakkabıyı ya da şunu işte ay sonu alacağım ya da 2 ay sonra alacağım. Abi şu an her şeyi işi kızıyla aynı gün alıyorsun. Yani o tarihlerdeki o zor günlerimi özledim yani.
0: Evet, zorlukta bir güzellik oluyor demek ki.
2: Gerçekten öyle. En güzel günlerim en zorlu günlerimdi.
0: Şu an İbrahim Elden niye duygulandı peki?
2: Vay be.
0: Evet, hadi bakalım
2: Nerede o
0: WhatsApp'ı.
2: eski
0: Bak,
2: anılar?
0: dur bakayım olacak mı? Evet, WhatsApp'ı şıkır şıkır yapalım, yeşilleyelim. Hadi bakalım. Mesajlarınızı bekliyorum.
2: Kim dinliyor bizi? Mustafa abi mi dinliyor? Mesajı
0: Hemen,
2: gördüm.
0: hemen bakayım hemen hemen mesajlarımıza geçelim. Mustafa Çatalkaya, sevgili Fatih kardeş, öncelikle Viyana FM ailemize hoş geldin demiş. Güzel bir yayın akışımız olsun inşallah. İbrahim Elden'e de kocaman sevgiler demiş. İbrahim Elden fan club her yerde ya.
2: Ya bugün dedim senin yanında olayım
0: Vallahi billahi.
2: Fatih'cim.
0: Yani diğer gün...
2: ya diğer günler yokum. Bugün ilk gün dedim
0: sevgili...
2: Bu arada
0: İbrahim Elden takvimi belli oldu mu? Nerelerde bu ay?
2: Yani yarın Kapadokya'dayım.
0: Kapadokya'da mı?
2: Evet,
0: ne
2: yarın
0: yapacaksın Kapadokya'da?
2: Çarşamba günü Simge Sağ'ın konseri var.
0: Evet.
2: Simge ile sahne öncesi ve sonrası beraberiz. Sonra Cuma günü de Almanya'ya gidiyorum Stuttgart. Bu
0: Simge
2: Cuma.
0: şeyi seviyor muymuş ya? Tuzlu fıstık.
2: Biliyorsun konfor alanı var ya.
0: Sen bayağı kaldın bu arada Antalya'da.
2: Evet, 5 gün.
0: 5 gün.
2: En uzun orada kaldım bak. Bak Viyana'da 2 gün kaldım.
0: Evet.
2: İşte diğer ülkelerde ve şehirlerde hep 2 gün, İsveç'te 2 gün.
0: Evet.
2: Ama Antalya'da ilk kez 5 gün çok sıkıldım. Demek ki 5 gün bana göre değil.
0: Ya sen biraz daha böyle atraksiyon insanısın ya. Ondan olabilir mi ya?
2: Ay, cumadan pazara abi benim ya. Benim hikayem cumadan pazara. Cuma, cumartesi, pazar.
0: Ama
2: Nasıl?
0: sürekli özlediğim bir şeydi. Çiftlik hayatı, işte ne bileyim böyle hani organik hayat
2: Bana göre
0: falan.
2: değilmiş ya.
0: Onu mu anladın?
2: Vallahi bana göre değil.
0: Ama
2: Ben...
0: bayağı ben her aradığımda çok yoğundun.
2: Ya...
0: Yani bayağı bir yoğundun.
2: Acaba o mikrofondan çıkan ses senden mi geliyor?
0: Yok, o sesin çıkması için mikrofonu benim şu an ağız bölgemde olmaması.
2: Çok iyi ya. Bu arada WhatsApp nasıl? Artı 43
0: WhatsApp
2: 660
0: güzel.
2: 130 19
0: Arada
2: 79.
0: güncelleme geliyor. Böyle mesaj. Bu arada mesaj attığımız neydi?
2: Artı 43 660 130 1979.
0: Sen bunu ne kadar sürede ezberledin?
2: Bir günde.
0: Vallahi.
2: Evet. Artı 43 660 130 1979. Ama Fatih şu anda
0: Evet.
2: dinleyicilerimiz tam çıkış saatindeler. Yolda, evet, arabalarını dinliyorlar.
0: Evet.
2: Bence şu anda...
0: Ben harika saat seçmişiz o zaman.
2: Çok güzel. Yani

0: Tam yol saati. En iyi saatleri. Ben bu saati istiyorum mesela.
1: Öyle mi?
0: Yerlerini değiştirebiliriz sen de.
1: Acaba sen bu saatte daha mı mutlusun?
0: Ben her saatte mutluyum
1: Öyle
0: ya.
1: Öyle dediğin gibi olmaz. Müdürümüz var. Ne derse o.
0: Akif Özcan. Akif Özcan yönetiminde Viyana FM. Şıkır şıkır şarkılar.
1: Işınlanmak istiyorum dediğiniz yer neresi? Hangi yıl? Nereye ışınlanmak istersiniz? Bunu soruyoruz.
0: Sen peki?
1: Nasıl?
0: Sen nereye ışın...
1: Vallahi ben 90'lara gitmek isterim ya.
0: Vallahi.
1: Vallahi ya. Şu TRT'nin böyle tek kanal olduğu, böyle sanatçıların çıkıp bu Kayahan'ın, Nilüfer'in daha keşfedilmediği
0: Kral TV'nin
1: falan...
0: ilk kez böyle klibi millet bekliyordu, böyle ki
1: evet.
0: Çıksın. Ne günlerdi.
1: Sen Kral TV video müzik ödüllerinde de görev aldın diye
0: evet,
1: hatırlıyorum.
0: Evet. Her yerdeyiz ya. Ne yapayım ya? Vallahi Fatih'cim, her yerde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yani ben açıkçası bütün müzik ödüllerinin hepsinde vardım ama Kral Müzik Ödülleri çok kıymetliydi benim için de. Gerçekten evet. Öyle.
1: Ama sende böyle bir yorgunluk var. Yorgunluğun sebebini bilmiyorum ama.
0: Uykusuzum ya.
1: Uykusuz musun?
0: Evet ha. Abi, yoldan gelir gelmez senin programına katıldım hemen.
1: Öyle mi?
0: Heyecanlı mısın?
1: Ya. Herkese selam, biz de buradayız demiş Dündar Yalvaç. Dündar Bey hoş geldiniz.
0: Dündar abi selamlar.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün ilk mesajları yollayanlar bu programın da tarihine geçiyorlar.
0: Farkında
1: mısın?
0: Doğru.
1: Mesela bundan bir yıl sonra diyeceğim ya, programı ilk yaptığımızda Dündar abi mesaj atmıştı.
0: Mustafa abi
1: mesaj
0: aynen.
1: Atmıştı falan. Çok güzel bir şey aslında bu. Yani.
0: Bence şu anda bizim ya, dinleyicilerimiz Fatih'i biraz böyle... bugün bir de okulların ilk günü ya.
1: Abi olabilir, sen niye böyle?
0: Coşkuyu vermen lazım Fatih'cim.
1: Coşku mu?
0: Aynen. Viyana burada mı ya?
1: Viyana burada değil de şu an galiba Esenler'den mesaj geliyor. Viyana'dan mesaj bekliyoruz bu arada.
0: Evet, sadece Viyana değil. Almanya, Hollanda, diğer ülkeler ve Türkiye. Bakalım kimler
1: evet.
0: Nerede?
1: Birinci Viyana, ikinci Viyana, 3, 4, 5.
0: Sen var ya, en çok hangi Viyana'yı seversin bilmiyorum. Hangi bölge daha doğrusu. Viyana 5. Bir tane de
1: 5.
0: Bölge olarak var. Niye 5?
1: Ne bileyim, içimden 5 geçti. 5. Zeynep Hanım hayırlı uğurlu olsun demiş. Teşekkür ederiz. Emine Hanım geldi. Selam İbrahim. Ben gidiyorum Ürgübe. Hoş geldiniz Fatih Bey demiş. Teşekkür ederim.
0: Ha, Emine abla, Emine Erdatlı.
1: Çok sağ ol.
0: Abla, Ürgüp'e mi gidiyorsun?
1: Ürgüp'e gidiyorum demiş, evet.
0: Nasıl gidiyor? 17'sinde gidiyordu. Ya Emine abla ya.
1: Bu acaba hani aranızda falan mı konuşsanız, ha? Programda değil de.
0: Zeynep bizi nereden dinliyor?
1: Zeynep bizi bilgisayardan dinliyor galiba. Yazmamış yeri.
0: Zeynep hoş geldin.
1: Zeynep de hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Bak bu arada benim en çok tedirgin olduğum nokta ne biliyor musun şey konusunda?
0: Ne kanka?
1: Böyle hani şimdi Almanca falan bir şeyler yazarlarsa ben onu okuyamam. En çok ondan çekiniyorum.
0: Ben de bilmiyorum zaten.
1: Bilmiyorum mesela, bildiğin kelime yok mu bazen?
0: Ya, guten Abend.
1: Onu
0: guten,
1: ben de biliyorum. Guten Morgen.
0: Ondan sonra.
1: Tamam, Guten Abend.
0: Bis Morgen.
1: Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Guten
0: Abend. Öğren için... öğren. Ya bir Almanca bile bilmiyorsun ya.
1: Almanya gitmeden nasıl Almanya öğreneyim?
0: Mesela Lauf Fatih.
1: Ne?
0: Lauf Fatih.
1: O ne demek?
0: Koş Fatih. Ha. Ondan Şinel Fatih yavaş.
1: Sen bunları bir dakika. Radyoda öğrenilecek kelimeler değil. Nerede öğrendin? Hani yani radyoda niye sana koş desinler veya neden yavaş İbo desinler falan. Nerede
0: Şinel İbo, Lauf İbo, Arbeit Fatih. Arbeit çalış Fatih. Biraz çalış.
1: Evet. Bircan Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Bircan Hanım. O bir aslan kadını.
0: Evet.
1: O bir
0: efsane.
1: Efsane. Dündar Bey demiş ki normalde biz bu saatlerde evde oluyoruz. Kısmet bugün de geç çıktık. Senin yayına denk geldik. Sen de hoş geldin. Hayırlı olsun.
0: Selam, hayırlı işler Dündar abi.
1: Her şey bir tesadüfle başlamaz mı Dündar abi?
0: Aynen öyle.
1: Pardon ya, Dündar abiye demeyecektim bunu. Değil mi? Bircan Hanım'a söyledim.
0: Evet, Bircan ya.
1: Ben tercüme ederim demiş Bircan Hanım. Vallahi çok ihtiyacım var ya. Yani çünkü Almanca biraz da zor bir dil ya.
0: Biraz böyle aslında kaba gibi görünüyor ama çok tatlı dilleri var.
1: Herhausen die Beine.
0: Ya Fatih.
1: O yah başka bir şey. O, şu an değil o. O mesela onaylama cümlesi.
0: Öyle mi?
1: Yah, evet.
0: Ya.
1: Mesela. Ha. Hmm. De bakayım bir.
0: Ya Fatih.
1: Ay, hiç çekici değilsin. Ya.
0: Arbeit
1: Ali
0: Fatih.
1: Ali Süzen Bey yollamış. Aha, patron. İyi yayınlar Fatih. Radyomuza hoş geldin kardeşim. Hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ederim Ali abicim. Çok sağ olun.
0: Ali Süzen.
1: Ali Süzen bir markadır.
0: Evet ya. Evet. Ali çok Süzen Viyana FM'in kurucusu, sevgili patron.
1: Evet.
0: Enerjisi de çok iyi. Her sabah Avusturya saatiyle 7'de yayında.
1: Evet. O yüzden... Cansu Hanım yollamış. Cansu Karataş. Selam Fatih, Viyana FM ailesine hoş geldiniz demiş. Selam olsun Cansu. Çok teşekkür ederim. Mustafa demiş ki, Mustafa Çatalkaya, biri beni 2004'e ışınlasın, Avusturya'ya gelmeyeyim demiş.
0: Niye öyle Mustafa abi?
1: Evet, bu arada yani konumuz da bu aslında. Hani ışınlanmak isteseniz hangi yıla gitmek istersiniz?
0: Ali Süzen'e sorsana patrona. Tamam. Ali abi.
1: Tamam, sordun sen.
0: Ha, sen mi sordun? Yayın senin yayının, ben müdahale etmeyeyim.
1: Yok yok, olur mu ya? İbrahim Elden bir çikolata markası değil, yanlış anlama beni. Sen konuşmayacağını da kim konuşacak İbrahim Elden?
0: Anlat
1: ya?
0: Anlat be kuzen. Aynen.
1: Bu arada İbrahim Elden de hafta içi her gün 10'la 12 arası.
0: Türkiye saatiyle, Avrupa saatiyle 9.
1: Aynen. Enerjinin dibi neydi?
0: Yok, pozitif enerji. Bu arada Fatih, evet, ay sonu saatleri 2 saat, 1 saat geri alınıyor. Ali abi de dinliyor. Bizim tamam. Saat yine ne olacak? 17 mi olacak?
1: Senin saat... Almıyor muyuz saatleri? Onun için mi dedim?
0: Almanya'da, Avusturya'da 1 saat geri alınacak.
1: Öyle mi?
0: 28 Ekim mi ne bilmiyorum. Bakacağız.
1: Bak Cansu Hanım, dakika 1 gol 1. Bak ne demiş? Herzlich willkommen. Willkommen. Biliyor musun?
0: Willkommen.
1: Ne demek bu? Bak güzel şeyler yazın ha.
0: Vallahi
1: bilmeden bilmiyorum. Okuruz vallahi burada, bak sonra sıkıntıya girmeyelim yani.
0: Hoş geldin Fatih demek.
1: Sen bu Almanca sen nerede öğrendin galiba? Baya akıcı Almanca konuşuyorsun.
0: Ama öyle değil mi?
1: Aynen. Beni benden
0: alıyor. Bence Viyana'ya gel demek o.
1: Ne?
0: Bir daha oku bakayım.
1: Ya sen de var ya. Merhaba deseler. Mesela buraya merhaba yazıyorlar ya. Evet, bir dinleyicimiz yazmış. Viyana'ya gelmiyor musun İbrahim?
0: Acaba sen o tuşu daha sağlam bas, iyicene çöksün mü o düğme?
1: Çalışmıyor basınca.
0: Tam. Hayır. O dokunmatik, normal bas.
1: Ha öyle mi?
0: Bak bas. Yok, hayır öyle değil. Dokun.
1: Tam dokundum, baktım. Aa harbiden öyleymiş ya.
0: Ya ben her bastığında içim o içim.
1: Ben sert erkeğim ondan.
0: Ya, hayır o değil. Rodecaster ekranın gidecek, sonra yok şu anda. Yedek de yok.
1: Bu ne ya, reklam yapmalar çaktırmadan. Rod mod demeler.
0: Ali abi valla almaz artık bana.
1: Abi şu an çok ciddi mesajlar geliyor. Bir
0: Ali abi daha almaz bana. Yemin ediyorum son rodu bana verdi, yemiyordu.
1: Kalpten hoş geldiniz demek demiş.
0: Yok bak, böyle bir hoş geldin.
1: İki O'u birlikte verdim. Bak O var. Bir de İbrahim Elden O'su ne? Ay çok iyi. Emine Hanım, kalben hoş geldiniz demek. Allah Allah, Almanca'da böyle bir literatür mü var ya?
0: Tabii canım.
1: Kalben hoş geldin.
0: Ben sen diyorum, inanmıyorsun.
1: Yürekten.
0: Gerçi ben Viyana'ya hoş geldiniz anladım ama Viyana'da bir kalp olduğu için kalben hoş geldin ya.
1: Az önce ne oldu sana öyle tam konuşurken?
0: Ne oldu?
1: Gelirken ne yedin? Taze soğan mı dişledin, ne yaptın? Acayip sesler çıkarıyor. Sen baya güzel yayıncısın ya valla. Taze soğan yiyor gelirken.
0: Yok be.
1: Evet, Ali Süzen. 1993 yılına dönerdim. Çengelköy Spor'da futbola devam ederdim. Beşiktaş'ta kariyer yapıp şu an televizyonlarda futbol yorumluyor olurdum. Paraya da yemin ediyorum en kral işlerden bir tanesi. Futbol, abi, spor yorumculuğu.
0: Ali Süzen vallahi.
1: Çengelköy'lü mü Ali, evet, Süzen Bey? Evet. Çok güzel yerdir.
0: Ali abi patron oldu belli değil mi abi? Adam zaten
1: abi,
0: Çengelköy'de.
1: Çengelköy ya.
0: Adam bir uyanıyor, gemilerle uyanıyor. Şimdi radyonun da patronu sahibi.
1: O zaman dur, gemilerde talim var çalalım dur.
0: Gemilerde talim var.
1: Çengelköy'ü bilir misin İbrahim Elden?
0: Çok iyi bilirim.
1: Orada var ya bir kokoreççi var. Bak nasıl diyeyim sana, yani
0: kanka,
1: var ya
0: öyle.
1: Hayatında yiyebileceğin en iyi kokoreçi yapar.
0: Gidiyor muyuz yayından sonra?
1: Tam onu diyecektim, ısmarlamak ister misin diye.
0: Vallahi ısmarlarım ama önce bir yere gitmemiz lazım.
1: Nereye? Ha tamam, okey, sıkıntı yok, problem yok. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Mustafa Bey demiş ki, Fatih geldim geleli ısınamadım bu Avusturya'ya, onun için bir zahmet beni ışınlayıver demiş. Abi ışınlamaya gerek yok, alalım biletini gel yani. Rahat ol ya, burada İbrahim Elden var ya.
0: Gezdiririz abimizi ya.
1: Evet, Dündar Bey demiş, biz tesadüfle başlamayalım demiş. Ha, tesadüfen denk geldik diyor ya. Hmm. O zaman bekliyoruz.
0: Çok her... iyi.
1: Evet, hangi günler yayındayız? Pazartesi, çarşamba ve...
0: Cuma günü.
1: Cuma günleri 18'den
0: 20'ye kadar. Türkiye yayındayız. Saatiyle.
1: Türkiye saatiyle, evet.
0: Şu an Avusturya'da.
1: Avrupa saatini söylememiz gerekmiyor mu o zaman?
0: Bir saat önceyi söyleyeceksin kanka.
1: Aa, benim matematiğim çok kötü. Direkt sen bana normal saati söyle, ben söyleyeyim.
0: Mesela saat kaç şu an?
1: Şu an saatimiz 18.33.
0: Orada 17.33. Öyle düşün.
1: Ha, güzel. Yakında doğal sayılara, kümelere falan geçeceğiz. Akif Özcan, selam müthiş ikili demiş. Sesiniz harika geliyor maşallah. Sevgili Mercan Taşı, hoş geldin, sefalar getirdin, hayırlı uğurlu olsun. Güzel yayınlar diliyorum demiş. Viyana FM ailesine renk katacağından hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederim. Akif Özcan!
0: Akif Özcan!
1: İbocumu öpüyorum demiş. Tüm dinleyenlerimize de selamlar. Tüm Viyana FM ailemize de hayırlı olsun dileklerimi de iletiyorum demiş.
0: Ya çok iyi ya. Ama harika. Şey söyleyeyim mi? Akif evet. Özcan'ın yeri çok ayrı. Eski radyoda da müdürümdü. Bu radyoda da müdürüm. O yüzden müdürüm diyor ya. Ya Akif'i seviyorum ya. İyi ki böyle bir müdürüm var. İyi ki böyle bir patronum var yani. Acaba ben yalaka mıyım? Yok yok. Çok seviyorum ikisini de vallahi yani.
1: Acaba'yı kaldır o şekilde. Biz gelince İbrahim kayıp oluyor, ona göre gelsin millet demiş.
0: Kim diyor?
1: Emine Hanım demiş.
0: Emine abla yok ya, ben yarın Kapadokya Ürgüp'teyim ablacığım.
1: Yarın deniz yoluyla gidiyordun galiba değil mi?
0: Hayır ya, ne deniz yoluyla. Şeyle gidiyorum, uçakla gidiyorum.
1: Uçakla mı? Ay.
0: Çok kıymetli. Bu arada Erdinç abi de dinliyor. Erdinç abimiz.
1: Erdinç abi! Nerede?
0: Ses ver!
1: Ses ver! Oluyor mu?
0: Böyle? Erdinç abimizin avukat kızı var, İnci. İnci Hanım beni alacak yarın. Evet. Kardeşime de çok selam. İnci ve kıymetli eşine, avukat kendisi. Onlara da selam yollayalım.
1: Peki bir şey söyleyeceğim İbrahim Elden. Sana çok kritik bir soru.
0: Söyle bakalım.
1: İki gönül bir olunca samanlık seyran olur mu?
0: Olmaz.
1: Neden olmaz?
0: Samanlık mı kaldı abi ya?
1: Ya mecazen ona bakarsan...
0: İki gönül de kalmadı. Abi aşk da bitti be Fatih ya. Abi, ya gerçi yine var da bana denk gelmiyor.
1: Abi nasıl ya? Denk gelmiyor.
0: Dur, kabloda bir sorun var ya. Dur.
1: Yok, sen dokunma hava durumu. Bir şey söyleyeceğim gerçekten... İki gönül bir olunca samanlık seyran olur mu? Bunda sıkıntı.
0: Hayır hayır.
1: Ya sen niye atraksiyon yapıyorsun mal sahibi gibi hemen? mikrofonu bozacağım gibi falan hareketler. Bunu da soralım mesela dinleyicilerimize. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur mu? Ne demek biliyor musun?
0: Bilmiyorum. Sen biliyor musun?
1: Yok, bilmediğim için.
0: Ya mesela zor günleri harbiden hemen bilmiyorum mesela. Bazı atasözlerin anlamlarını söylesene.
1: Mesela damlaya damlaya göl olur. Ney?
0: Damlaya damlaya göl.
1: Tamam, ne mesela anlamı sence?
0: Damlaya damlaya göl olur.
1: Tamam biliyoruz, göl oluyor da neden göl oluyor?
0: İşte damlaya damlaya.
1: O el hareketini niye yaptın? Damlaya damlaya, yani ne oluyor bu? Azar azar olduğunda göl
0: ya
1: oluyor.
0: Mesela birikiyor. Küçük küçük paralar biriktir, o çok para olur. Heh, anlamına tamam. Gelir.
1: Aynen. Harika bir örnek. 50 kuruş. Bir 50 kuruş daha alınca kaç yapıyor?
0: 1 lira.
1: Ha, bravo. Bir 50 kuruş daha koy.
0: 1,5.
1: 2. Şimdi 50 kuruş daha koy.
0: 2,5.
1: Bravo İbrahim Elder. Damlaya damlaya göl olur mesela.
0: Başka ne var mesela?
1: Başka mesela ne? Sakla sarımsağı gelir zamanı.
0: Hayır değil ya.
1: Sakla samanı gelir zamanı.
0: O ne demek? Mesela?
1: Yani diyor ki her şeyi bir kenara atma. Ya da pardon ya dur.
0: Onu sakla diyor, zamanı gelince kullanırsın.
1: Aynen.
0: Ya sen var ya. Şu an çok iyisin ya. Acaba biz ilkokul öğrencilerine yayın mı yapacağız? Çocuktan al haberi.
1: Abi niye, atasözü çok önemlidir ya. Hayatımızı ışık tutar ya.
0: Mesela en sevdiğin atasözü gerçekten ama yaşadığın. Doğru, gülmeden. Şimdi sen şakacısın
1: burada,
0: ya.
1: Hayır burada söyleyemem.
0: Organik komedi.
1: Hayır. Söyleyemem burada. Senin var mı sevdiğin bir atasözü?
0: Var.
1: Ne?
0: Ya, şarkı geç. Şimdi tamamını bilmiyorum ya, rezil olmayayım. Bir girişi biliyorum, sonrasını unuttum. Öyle olur ya.
1: Evet efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz.
0: Fatih'e bir hoş geldin mesajları gelmesin mi? Fatih Mercan Taşı.
1: Abi geldi, daha ne gelsin?
0: Daha çok gelir. Dinleyicilerimiz seni çok sevecek inşallah.
1: Çikolata şey mi? Kolonya yapıp mı gelsin? Ya? Hadi bir şarkı dinleyelim, ardından burada devam edelim kaldığımız yerden. O ara biz bir hem soluklanalım hem de şöyle bir su molası verelim. Viyana FM'desiniz. Ayrılmayın, birbirinden güzel şarkılar ve muhabbet sizlerle olacak.

0: Evet, devam ediyoruz Viyana FM'de. Fatih ben, sevgili İbrahim Elden konuğumuz.
1: Sevgili Fatih, tekrardan hoş geldin. Dinleyicilerimizle mesajlar gönderirken aklıma ne geldi biliyor musun? Avusturya'nın ben acil kodunu bilmiyorum.
0: Avusturya'nın acil kodu mu?
1: Ya mesela bizim burada var ya 112, tamam. Amerika'da 911. Ya Avusturya'da ne mesela?
0: Tamam da şu an bu ne işimiz?
1: Ya ne diyor, aklıma geldi bak az önce mesela. Dinleyicilerimiz biliyorsa bak, evet. Google'a bile yazmadım. Yemin ediyorum bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
0: Bugün burç yorum yapacak mısın İbrahim Elden?
1: Yok.
0: Çok net oldu. Ama kovaları
1: senin, senin burç yorumun senin o.
0: Kovaları bu ay neler bekliyor bilmiyorsun.
1: Biliyorsun senin.
0: Aslanları neler bekliyor bilmiyorsun. İkizleri neler bekliyor bilmiyorsun. Başakları neler bekliyor bilmiyorsun.
1: Hepsi mesela. Yoğurtlu ıspanakta.
0: Burada tüketme mi diyorsun? Ay çok iyi ya.
1: Yoğurtlu ıspanak bölümü var ya senin.
0: Aynen. Mustafa Bey demiş burada 112 demiş. Viyana'dan selamlar. Hoş geldin Fatih.
1: 112 mi?
0: Aynen 112'ymiş Viyana'da da.
1: Şaka yapıyor ya.
0: Şu an İbrahim Elden hayal kırıklığına uğradı. Neden hayal kırıklığına uğradı?
1: Abi Türkiye'de
0: ben...
1: değil mi o? Hayır, Türkiye abi. Ile aynı mı acil? Acil kod her yerde aynı mı Avrupa'da?
0: Hayır, Amerika'da 911 değil mi?
1: Evet.
0: Yani burada... Bir dakika.
1: 112 değildir ya, sen makara yapıyorsun.
0: Ya makara yapıyorum. Şu an biz bunu niye konuşuyoruz?
1: Ali abi dinliyorsa yazar mı? Ali Süzen.
0: Evet. Viyana'dan selamlar, hoş geldin Fatih Mercan Taş demiş. Soy ismimi nereden biliyorlar ya?
1: Abi ben söylüyorum.
0: Sen TC'mi falan da verdin mi? TC kimlikle.
1: 12 nanide 11.
0: Yasin Bey selam Fatih, hayırlı olsun. Hoş geldin Viyana
1: Yasin
0: FM'e demiş.
1: Yasin Akboğa mı?
0: Yasin Tekbaş.
1: Tekbaş, çok selamlar.
0: Aynen. Nerfurt Flur Tek diye bir şey yazıyor.
1: Oh yeah, çok güzel. Abi.
0: Almancam göz kamaştırıyor İbrahim Elden. İtiraf et gerçekten. Komple AB ülkelerinde 112 demişler.
1: Öyle mi?
0: Evet. Güzel, güp güzel yayınlar. Hoş geldin Fatih demiş. Onur ünlü yollamış. Onur teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sinoplu olan.
1: Hoş geldin. Aynen Sinop.
0: Bakalım
1: Sinop
0: başka.
1: Da çok güzel ya.
0: Evet.
1: Yemin
0: oraya,
1: ediyorum.
0: Keşke değil mi? Orada bir İbrahim Elden bir program yapsa orada.
1: Yaptım ya. Ha? Gittim Sinop'a.
0: Yakup diye.
1: İbrahim. Çok ya Fatih ya.
0: Evet, Almanya'da da 112 demiş Bircan Hanım. Nuray Hanım gelmiş. Merhaba Fatih demiş. Nuray Hanım hoş geldiniz. Bir yerden tanışıyor gibiyiz.
1: Evet ya. Unutmak mümkün mü?
0: Evet.
1: Ayın 18'inde Stuttgart'tayım.
0: Neden?
1: Çünkü Bircan Hanım davet etti. Nuray Hanım, Çiğdem, sevgili.
0: Öyle mi?
1: Tabii çok kıymetlilerimiz bizim.
0: Öyle mi?
1: Figen ve sevgili Fatma'yla çok güzel bir buluşma yapacağız.
0: Bak 112'ymiş Almanya'da da. Amerika'da 911 mesela.
1: Evet. Avrupa ülkelerinde o zaman hepsinde 110, 112.
0: Evet, tüm Avrupa ülkelerinde 112'ymiş abi. Hani olur da bir şey olursa böyle başına itfaiye mitfaiye
1: Hayır çağırma. O açıdan demedim ya, merakımdan dedim hani.
0: Baktın yangın var, itfaiye çağıracaksın.
1: Çok iyi ya.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi dedik ya ışınlanmak isterdim diye. Mesela bu mesleği yapmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?
1: Fatih, dürüst olayım mı?
0: Hayır. Çünkü olmayacağım.
1: Ay, ama oğlum, gerçekten oğlum. Dürüst olacağım.
0: Ol. Mesela bak, bir şey de soralım. Dinleyicilerimize de soralım. Şu an yaptığınız işi yapmıyor olsanız hangi mesleği yapmak istersiniz? Veya işte çocukluk hayaliniz neydi? Ya işte keşke psikolog olsaydım veya işte keşke İbrahim Elden olsaydım dediğiniz falan durumlar varsa.
1: Ya ben mesela bir şirkette CEO olmak isterdim.
0: Ne olmak isterdin?
1: CEO.
0: CEO. Neden?
1: Ya böyle iyi bir yönetici olduğumu düşünüyorum yani.
0: Evet.
1: Yani gerçekten hani parayı yönetmek, şirketin gelirini, giderini ama gerçekten patron olmak yani şöyle sana söyleyeyim, benden sonra patron olsun
0: mesela
1: isterdim.
0: Mesela hangi sektörde olmak isterdin
1: ya
0: patron?
1: Mesela bir holding yani şey olarak, ne bileyim, fark etmez ya. Yani çık, para kazanacak bir iş olsun yeter yani.
0: Pavyon işletmecili.
1: Yok yok. Normal böyle bir gerçekten helalinden kazanç.
0: Evet, ne çok mesela işte söyle.
1: Abi ne bileyim işte bu ticaretle alakalı sanayi olur. İyi bir sanayici olmak isterdim.
0: Torna tesviye falan mı?
1: Üretici olmak isterdim.
0: Üretici.
1: Yani mesela ama bir sen... Pindrinks'in Viyana'da mesela.
0: Bu arada programımız kimin katkılarıyla?
1: Pindrinks.
0: Pindrinks.
1: Büyük alkışlar. Viyana'da tüm marketlerde Fatih.
0: Evet, öyle mi?
1: Şekersiz ve
0: gluten. Burada da gördüm.
1: Ama biz Viyana'yı tanıtıyoruz.
0: Hayır, her yerde var demek anlamıyla.
1: Her yerde var ama Viyana'dan alırlarsa bizim işimize yarıyor. Şöyle,
0: buradan alıp oraya giderlerse
1: yok,
0: olur mu?
1: Yok olmuyor şöyle. Viyana'da tüm marketler, sadece Viyana değil Avusturya'da tüm marketlerde ve özellikle birçok Türk marketinde de Pindrinks var.
0: Peki İbrahim Elden ismini verdiklerinde bir ayrıcalık oluyor mu pindirimi alırken?
1: Tabii ki.
0: Evet. Kapağını veriyorlar.
1: Hayır. Öyle değil. Senin adını, bizim radyomuzun adını, Viyana FM'in adını veren herkese gerçek anlamda böyle bir sürpriz hediye de olabilir yani.
0: Pipet mi veriyorlar?
1: Yok yok.
0: Pindirix çok güzel bu arada. Ben denedim. İçmeyen varsa.
1: Çileklisi çok güzel. Hibiskusu çok güzel.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çilekli.
1: Şeftali çok. Hepsi çok. Çok yeni tasarımı şişede zaten. Süper.
0: Çok güzel.
1: Soğuk için. Pindirix. Çocuklarınız bile içebilir yani.

0: Evet, bu arada mesajlara da bir bakalım. Şenol Bey yollamış. Viyana'da Pindirix'in bir numaralı CEO'suyum demiş.
1: Şenol abiye de çok selam. Şenol abi, evet. Trabzonlu, kıymetli abimize de selam. Pindirix'i çok seviyor.
0: Evet, güzel.
1: Her gün 5 tane içiyor.
0: İbrahim, sen bana inanmır mısın kurban demiş Mustafa Çatalkaya. Benim çocukluk hayalim tır şoförlüğü, fakat Avusturya'ya geldikten sonra tır şoförlüğünden vazgeçtim. Mustafa abi Avusturya'ya gittikten sonra her şeyden vazgeçmiş. Benim anladığım kadarıyla. Niye ya? Güzel memleket. Ben gittim. Almanya'ya da gittim. Gayet güzel, sakin. Ben hiç duymadım Sinop'ta yayın yaptığını dümen demiş Onur Ünlü. Ben İbrahim Elde'nin pilotu olmak isterdim. Her gün uçururdum. Ay, Onur Bey, sizden gelen, yani bu mesajın sizden gelmesi biraz sıkıntı. Hani uçurmayla alakalı. Murat Bakır, hayırlı olsun, iyi bir enerjiyle geldin, hoş geldin demiş. Murat Bey, teşekkür ederiz efendim. Hayırlı yayınlar kardeşim. Ailemize hoş geldin. Gülüşün hiç değişmemiş. İbo gibi olmak isterdim. Yan gelip yatıp hayatı yaşa. Ay Allah'ım ya. Senin için deli olabilirim. Bir kuru canım. Evet, bugünün sorusu neydi? Bilirim. Hayalinizdeki meslek neydi ya? Böyle geçmişe gitmek istediğiniz. Gelebilirim. Ya işte örnek veriyorum. Şu an yaptığım işi yapmasaydım şu mesleği tercih edebilirdim veya şu işi yapmak isterdim dediğiniz ne varsa yazın gelsin. Bu arada İbrahim Elden fan club'ları da şu an mesaj yağmuruna tuttu bizi.
1: Yapacağım ya.
0: Vallahi yani. Abi, gezme için Allah var, güzel memleket ama yaşamak için değil demiş Mustafa Bey.
1: Doğru ama.
0: Allah Allah.
1: Ya şöyle, gezmek için çok ideal ama çok çalışıyorlar. Ben çok çalışamam mesela. Vallahi bak, 4 saatten fazla. En kralı 4 saat.
0: Ne kadar
1: saat
0: çalışıyorlar ki orada?
1: Ya mesela sabah 5.30-6 akşama kadar, yani 5'e 6'ya kadar çalışıyorlar.
0: Sen de öyle çalışıyorsun İbrahim Elden.
1: Ben 4 saat abi. Radyo yayınımdan sonra 2 saat öyle.
0: İşte genel anlamda çalışıyorsun yani.
1: Evet.
0: Vay be. Ben sana değilim. Ne zaman gidiyoruz Almanya'ya İbrahim Elden?
1: Vallahi ben cuma gidiyorum. Gel götüreyim seni de.
0: İşte Keşan'a gitmiyoruz yani. Öyle keşke hani direkt çıkıp gidebileceğimiz bir yer olsa mutlaka eşlik ederdim. Nereleri gezeceksin?
1: Almanya'da Stuttgart'tan başlayacağım.
0: Geçen Viyana'ya gittiğinde full Luna Park'taydın. Viyana'da bir Luna Park var galiba.
1: Evet, ikinci
0: oranın
1: Viyana'da.
0: Oranın işletmeciliğini falan mı aldın?
1: Yok,
0: haberimiz
1: da çok
0: yok.
1: Eğlendim ya.
0: Allah Allah.
1: Ya çok eğlendim. Abi, tepki vermiyorlar Fatih. Ya mesela atıyorum, şimdi normalde sen böyle ahtapota binsen, seni fırlatsalar. Ya bir ama yapmaz mısın, indirin beni falan. Abi evet. Sıfır tepki ya.
0: Sen nelere bindin orada?
1: Hepsine bindim, o trene bindim.
0: Atlı karıncaya bindin mi?
1: Ya yok, ne atlı karıncası. O şey var ya, zımbırtı zıplatıyorlar seni falan.
0: Allah Allah.
1: Tabii hepsine bindim ama ben bağırdım. Aa, indirin beni falan. Avusturyalılar bağırmıyor.
0: Tamam da bu bir ölçü değil hani Türkiye. Korkusuzlar o zaman.
1: Hayır, heyecanları yok. Yani
0: abi, korkar bir insan, heyecanla ne alakası var?
1: Ya mesela düşünsene, sen şimdi trenle gidiyorsun. Ha böyle yuppi, çok eğleniyoruz falan yapmaz
0: bir
1: mısın?
0: Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten trenle giderken yuppi diye mi bağırdın?
1: Evet.
0: Yuppi ne?
1: Ya eğleniyorum yani demek.
0: Bir elimde de diyorsun muzlu süt. Abi yuppi, yani o ilkokulda söylüyorduk onu ya. Yuppi.
1: Ama işte Luna Park'tasın, o heyecanı yaşamak lazım.
0: Ama sanki böyle sen Luna Park'ı çok seviyor gibisin. Sanki böyle hayatında ya, çok önemli bir yer kaplıyor gibi.
1: Yok, içimdeki çocuk hiçbir zaman ölmedi o yüzden.
0: Öyle mi? Arada diyorsun içimdeki çocuğu gösteriyorum.
1: Ya aynen. Peki sen ne zaman Luna Park'a gittin en son?
0: Ay, şeyi soracaksın zannettim. Peki sen ne zaman içindeki çocuğu gösteriyorsun diye. Korktum yani onu soracaksın diye gerçekten.
1: Sen ne zaman ilk Luna Park'a gittin?
0: Ya ben Luna Park'ı çok sevmiyorum. Genelde video oyunlarını severim ama çok Luna Park'la aram yok aslında. Severim yani. Luna Park'ta çarpışan arabaya binerim. Sen de binmişsindir.
1: Bindim.
0: Sen çarpışmayı bayağı hani Luna Park'ta kullandın diye biliyorum bayağı. Ha? Değil mi? O çarpışan arabayı.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ben severim abi. Eğlence olsun bizde. Kimler var aramızda?
0: Nasıl?
1: Yeni gelen.
0: Konuyu değiştirdim diyorsun. Peki. Fatih, seni yayında hep hayal ediyordum. Kısmet bugüneymiş demiş. Fal yok mu? Fal. İbrahim Elden hep senin yüzünden. Beni falcı, bak, falcı
1: fal
0: olarak
1: çıktı. Fal değil de senin program akışında yoğurtlu ıspanaktan biliyorlar.
0: Tamam da fal mı bakıyorum ben?
1: Bilmiyor.
0: İyice büyücü yaptın beni ya.
1: Ya yok canım.
0: Şenol Bey demiş. Şenol ben de İbo gibi kovayım ona göre demiş.
1: Kova burcu ya, Şenol aynen. Baba ya. Kral adam.
0: Kanki Fatih'i gece yayınına al. Aşk gecesi miydi neydi?
1: Aşkın sesi.
0: Aşkın çığlığı ne? Izdırabı mıydı?
1: Aşkın sesi.
0: Aşkın sesi programı.
1: Çok eskiye dayanıyor biliyorsun Fatih ya.
0: Kesinlikle.

0: değiliz ama bir omuz lazım sana. Gerçekten böyle duygularını anlayan, kalbini anlayan, çılgın mercimeği gerçek anlamda anlayan birisi lazım.
1: Evet.
0: Ben İbrahim Elden. Yok böyle bir çılgın mercimek.
1: Ay Allah'ım ya. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Güzel yayınlar ve bol keyifler diliyorum. İbo kusura bakma ama senden CEO olmaz diye düşünüyorum.
0: Kim o ya?
1: Bayağı dinleyicisin.
0: Bayağı gömüyorlar beni.
1: İbo kusura olsan da en fazla bir yıl dayanırsın. Sen en iyisi online programlara devam et demiş. Mehmet Tezcan'ı tanıyor musun?
0: Mehmet Tezcan niye böyle diyorsun ya? Çok tezcanlı ya. Mehmet baba.
1: Çünkü demiş sen olduğun yere yakışıyorsun. Mikrofon başında çok daha iyisin demiş. Bol kahkahalı keyifli yayınlar olsun demiş.
0: Aynen.
1: Evet. Selamlar sevgiler.
2: Ne güzel görsen ne güzel bak yollarına gül serdi. Güz bitti bize yaz geldi.
0: Şimdi daha iyi.

0: Evet, devam ediyoruz birbirinden güzel şarkılarla. Bu arada bak ne demişler. Selamlar arkadaşlar, iyi yayınlar diliyorum. Nevşehir'de yağmur olacak. Simge sıkı giyinsin demiş. Ziya Süzen yollamış. İbrahim ya, Elden. Benim kardeşim. Benim sesim geliyor mu? Geliyor ama şu an banyoda gibi geliyor. Nasıl? Evet, şu an gelmiyor. Evet, şu an gelmiyor. Evet İbrahim Elden. Şu an geliyor sesin. Şu an senin mikrofonda sağanak yağmur. Ay çok iyi ya. Sen oradan bağırarak konuş. Efendim topraklama problemimiz var. İbrahim Elden Antalya'dan geldiği için orada bol bol pırasa... patlıcan salatalık yetiştirdim. Ay çok iyi ya. Oh. Evet efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. Bugünün konusu İbrahim Elden, bak hep senin yüzünden konu nasıl? Yanlış kabloyu takmışsın. Hani böyle eskiden şey oluyordu ya, böyle elektrikli anten ayarlamaya çalışıyordu. Çatıya biri çıkardı, çekiyor mu? Oldu mu? Tamam geldi kal öyle falan. Direkt şu an o moddayım. Ya adam şimdi bu sistemle dünyayı geziyor. Mesela işte Kapadokya'ya gidecek. Sonra bir Mozambik haliyle ne oluyor? Bazen böyle sistem karışabiliyor. Şuraya mı takıyoruz İbrahim Elden? Evet, çok güzel.
1: Şu an nasıl?
0: Heh,
1: şu an
0: süper, nasıl? Süper. Gelmiyor şu anda, süper. Dur bakayım, konuş bakalım.
2: Şu an nasıl?
0: Süpersin. Of seninkisi be, nasıl? Sese bak.
2: Abi,
0: benimkisi nasıl derken mikrofondan mı? İyi, güzel.
2: Şu an
0: güzel.
2: Kabloda bir sıkıntı vardı Fatih.
0: Evet, Şenol Bey diyor ki cips paketi mi? Şenol Bey diyor cips paketi mi açtınız? Ses geliyor diyor. Yok, İbrahim Elden cebinde bir şey vardı, onu çıkardı. Kanki Rio'ya bir bilet ayarlasana demiş. Vallahi, Rio Karnavalı'na.
2: 26 Şubat 10 Mart'ta gel istiyorsan. İzin
0: Rio'da
2: alabilir.
0: Mısın, evet. Orada? Kuliste misin orada?
2: Aynen. Kuliste fındık dağıtacağız.
0: Her yerde varsın İbrahim Elden. Hoş geldin Fatih. Keyfiniz bol olsun demiş. Raşit Kandemir. Raşit Bey, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş geldin Raşit.
0: Yasin Tekbaş. Fatih, Call of Duty oynuyor musun demiş. Hayır, oynamıyorum efendim. Bizim hayatımız olmuş Call of Duty değil mi İbrahim Elden?
2: Ha? Ya.
0: Yani Call of Duty oynamayı bıraktım ya. Ben de İbrahim Elden gibi patlıcan yetiştirdim. Ay çok iyi ya. Ay Allah. Demek ki böyle aşk dedikleri şey, ne acılar çektim. Hey dedi hey şimdi. Nasıl?
2: Sorun kablodaymış.
0: Evet. Bunu konuşabiliriz istiyorsan. Ay çok iyi ya. Evet, mesaj attığımız +46.
2: Hayır, +43.
0: Ha, 43 pardon.
2: +43 660 130 1979.
0: Hadi bakalım, yazın gelsin. Bu arada bizleri nereden dinliyorsunuz? Ben şimdi bilmiyorum. Hani Viyana'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Macaristan'dan, Yunanistan'dan, hangi bölgeden, yani hangi semtten dinliyorsanız yazın gelsin. Semt mi deniyor, ne deniyor abi ona?
2: Hayır ya, şehir.
0: Ha, hangi şehirden dinliyorsanız yazın gelsin efendim. Bir tanışalım, en tanışmış da olalım.
2: Bir hoş geldin diyelim. Bugün ilk yayını
0: dediler, hoş geldin dediler.
2: O zaman süpersin de.
0: Başka? Selfie alalım mı?
2: Alalım.
0: Hadi sen.
2: Hadi bakalım.
0: İlk hadi bakalım.
2: Bakalım kim
0: açar. Aynen. Bu programın bugün ilk günü ve ilk günün ilk saatinde selfie alalım İbrahim Elden. Olur
2: gönder
0: mu?
2: Gönder gelsin.
0: Hadi bakalım, gönder gelsin. Kısa bir şarkı arası ardından buradayız.

0: Hadi gel canlı yayında açıkla.
1: Neyi açıklayayım?
0: Ne düşünüyorsun bu böyle kara kara?
1: Acaba botoksum nasıl? Herkesin bir derdi var.
0: Bu arada İbrahim Elde'nin botokslarını gören oldu mu bilmiyorum.
1: İyi değil
0: yayın
1: mi?
0: Sonunda paylaşalım mı botoksu? En evet. Çok mesaj yollayan kişiye selfie atalım İbrahim'e.
1: Evet ya.
0: İbrahim Elden ve botoksları. Nasıl, memnun musun botokstan?
1: Çok memnunum. Daha önceden niye yapmadım diye kızdım kendime.
0: Öyle mi? Şenol Bey mesaj yollamış bu arada. Harika bir manzara var arkada ya.
1: Şenol abin öyle.
0: Viyana'dan. Vallahi çok güzel.
1: Şenol abin evi çok güzel.
0: Merhaba yayınlar, Hollanda'dan Fırtına Mehmet olarak sizlere kocaman selamlar demiş. Güzel yayınlar, bol kahkahalar, başarılar diliyorum. İbrahim Amsterdam'a gelecekti ama gelmedi. Bizim enişte bizi gezdirsin demiş. İbrahim de herhalde hesabı kitabı yapıp Amsterdam'ı uzaktan sevmeyi tercih.
1: Ya var ya.
0: Neyse İbrahim, bir dahaki sefere bekliyoruz. Amsterdam güzeldir. Hepinize Hollanda'dan sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet. Mehmet Tezcan, tanıyor musun?
1: Ya tanımaz olur muyum ya? Çok selamlar. Mehmet baba. Ona da selam. Geleceğim Hollanda'ya.
0: İbrahim Elden'in kalbine giden yol Euro'dan geçer demiş Onur'un. Kim bu? Seni niye bu kadar iyi tanıyor?
1: Kim o?
0: Onur Ünlü.
1: Ha, Onur abi ya. Aynen. Ya ne yapayım abi ya. Valla bu aralar böyle durum ondan ibaret.
0: Fatih Hocam, en çok siz eğleniyorsunuz. Ne güzel maşallah. Burç yorumu bekliyorum demiş Bircan. Bunu der, övdü mü gömdü mü anlamadım. Sence ne yapmış olabilir tam?
1: Bence şu an gömdü bizi.
0: Şaka yapmazsan öyle olur İbrahim Elden. Mozambik'ten Yusuf Atik. Selam olsun.
1: Ay Yusuf baba, ne yapıyorsun orada ya?
0: Tanıyor musun?
1: Ne demek, Yusuf abiyi çok seviyoruz.
0: Şimdi ben eskiden olmak istediğimi yazarsam ilk yayın son yayın olur. O yüzden bende kalsın demiş Raşit Bey.
1: Aynen. Bizde kalsın Raşit.
0: Aynen. Şakalar da güzelmiş yalnız Raşit Bey.
1: Raşit öyle ya. Cana yakın dostumuz.
0: Tanıyor musun?
1: Ben herkesi tanıyorum.
0: İbrahim Elden, tanımayan yok seni ya. Gerçekten böyle hani bayağı da...
1: Ama güzel bir aile olduk ilk.
0: Güzel bir aile vallahi billahi ya.
1: Viyana FM ailesi bizim için çok kıymetli.
0: Evet. Yani bu arada şunu da söyleyelim. Tabii ki sizlerle tanışırken aynı zamanda bizim de bir yaklaşık 16 yıllık bir radyo geçmişimiz var.
1: 16 yıl be.
0: 16 abi. Yıldan fazla da olmuş olabilir.
1: Da olabilir.
0: Yıl kaçtı ya?
1: Ya 2010...
0: 2010'sa 2016, ya 16 sene, evet yani doğru ya bir telaffuz
1: falan
0: oldu.
1: 2010 falan mı? 2009-2010 ya.
0: Evet.
1: 2009 yani, ya da 2010.
0: O zaman İbrahim Elden, Delta FM'de müzik direktörü. Vay be.
1: Vay be.
0: Olaya bak ya. Live performanslar.
1: Haftanın konukları.
0: Haftanın konukları
1: ne
0: falan.
1: Ne güzel günlerdi ya.
0: Çok güzel günlerdi.
1: Aynı günleri yine Viyana'da yaşayalım ya. Ben Viyana'da o heyecanı alıyorum, biliyor musun?
0: 1+1 menüler.
1: Evet ya. O zamanlar çok kısıtlı param vardı Fatih, biliyorsun.
0: Ama yani, bazı şeyler güzel oluyor ya. Kısıtlı oluyor ama
1: ya
0: güzel oluyor.
1: Ya mesela o zaman bir arkadaşım bir yemeğe götürdüğü zaman ben cebindeki parayı söylüyordum. Diyordum ki bakın, evet, benim bu kadar param var, fazla yemeyin diyordum.
0: Bu dürüstlük ama aynı zamanda. Dürüst davranmışsın
1: şimdi
0: yani.
1: Şimdi arkadaşlarımın çoğunu onu söylüyordum hani. Kanka diyordum hani ne kadar yiyebilirsin ki sen? Ya kanka ben ona göre bir, çünkü benim kısıtlı param var diyordum.
0: Ama şöyle bir gerçek var İbrahim Elden.
1: Kadın erkek fark etmez. Evet. Kız arkadaşım, kankam hiç umurumda değil.
0: İbrahim Elden yemeği de yedirmeyi de seviyor ama.
1: Seviyorum.
0: Öyle bir gerçek var.
1: Aa, eyvallah kanka.
0: Gerçekten öyle. Ve bir daha gelmeyecek günlerdi ya. Şimdi bakıyorum ya, mesela ben böyle yaşıma baktım, vay be diyorum. O zamanlar 24-25'ler falandı galiba.
1: Çıtırdın daha ya.
0: Çıtır, sen de çıtır iboydun zaten.
1: Çıtır iboydun, şimdi kıtır ibo oldun.
0: Kıtır ibo oldun. Vallahi zaman çok hızlı geçiyor. Yani bu anlamda eski dostlukların da yeri ayrı bence.
1: Bir daha gelmiyor be eski dostluklar. Kıymetini bilmek lazım. Ama menfaatçi insanlar da var çevremizde mesela.
0: Ay kime dedi acaba?
1: Gıybete bak.
0: Ay ne dedi?
1: Fatih ile gıybet saati.
0: Aynen. İki gıybet edelim de şöyle bir gıybetin şeyine varalım ya. Yani bu hafta hiç gıybet etmedim.
1: Evet ya,
0: haftalık hafta dediğim pazartesi bu arada bugün.
1: Günün ilk gıybeti gelsin.
0: Evet. Açıklayacak mısın ismi?
1: Yok.
0: Bircan demiş, Aslan Burcu yorumundan sonra açıklarım. Övdüm mü yoksa gömdüm mü? Ben çok heyecan yaptım şu anda.
1: Sen de yorumla yani.
0: Yorumlayayım mı? O Aslan Burçları neler bekliyor?
1: Evet.
0: Evet, o zaman Aslan Burcu gelsin mi? Başlayalım
1: gelsin
0: mı?
1: Gelsin bakalım. Hadi York bakalım. Ispanak bölümüne hoş geldiniz.
0: Şu tuşlarda ne var?
2: Eczanelerde satılmayan.
1: Nasıl? Bence sen hiç...
2: Tekila.
1: Kanka bir de normal bas, dokun. Şöyle belki normal bassana kanka, dokun.
0: Ay bu da göçmen ev sahipleri gibi, yemin ediyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim, öyle
0: benim
1: yapma.
0: Benim evime zarar vermeyin. Benim valla bak bu salon aynı. Bıraktığım gibi isterim falan.
1: Bir şey söyleyeceğim falan. Sen niye dokunmatiğe vuruyorsun? Vurmatik değil ki o, dokunmatik.
0: Dokunduğumda... Bak, dokun. Ben sert bir erkeğim, bak hala anlamıyorsun.
1: Bak dinle.
0: Tamam. Bazen hissetmiyor ama.
1: Hayır, hisseder. Bak.
0: Tamam, sen bunu böyle mi yapıyorsun? Bak, nasıl böyle, yapıyorsun? Dur, tamam, gel göster nasıl. Bak, evet, İbrahim Elden'le dokunma dersleri.
3: Yap şu an.
0: Heh, tamam. Yap. Şaka mı yapayım? Aha. Bir adam varmış, bir günde yokmuş. Tamam, bir şey, bir tane daha yapayım.
3: Bak.
0: Adamın biri denize düşmüş, boğulmamış. Neden?
3: Neden?
0: Çünkü tipi kayıkmış. Bas. Bas. Şu. Bak, olmadı az önce, gördün mü?
3: Oldu.
0: Tamam. Adamın biri varmış, ikisi yokmuş. Şaka. Tamam. Bir gün Temel Dursun'la beraber bir yere gitmişler. Dursun'la gittikleri için durmuş. Şaka. Ha, oluyor gerçekten.
3: Oluyor kanka.
0: O zaman bak, acaba kötü şakalarda mı?
3: Hayır, nasıl biliyor musun? Vurduğun zaman mı? Kötü Ali abi daha almaz mı?
0: Bir şey diyeceğim. Almaz. Yok, kötü şakalarda mı acaba sadece devreye girer?
1: Hayır, niye biliyor musun? Ali Sıcan bir daha bana cihaz almaz. Bak, son.
0: Öyle mi?
1: Yemin ediyorum. Ha. Bundan sonra yok dedi
0: bir
1: bana.
0: Bir tane daha vardı sende.
1: İşte hepsi bozuldu. Şu an bu bozuldu bak.
0: Allah Allah. Şu an bozuldu. Ben böyle yaptım diye mi bozuldu? Aa, üstüme iyilik sağlık. Hemşire. Şimdi de sanki tehdit eder gibi mi oldu, ne demiş? Bircan, kafanda deli sorular. Kolayca karar veremiyoruz şarkısını sana armağan edin.
1: Evet,
0: Aslan
1: ya.
0: Burcu yorumu gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Tamam. Aslan Burcu'nu bu ay neler bekliyor?
1: Tüm aslanlara gelsin.
0: Aslan Burcu'na şöyle bir baktığımda... Plüton, Mars... Mars'ı Jüpiter. Bulamadık. Dur, Jüpiter kenarda kalmış.
1: Satürn.
0: Bir soruyorum şimdi. Dur. Bir Jüpiter'e bir sorayım.
1: Şarkı da güzel ama bak.
0: Yok, yok, dur. Öyle mi? Ha, sonra? Aslan Burcu değil mi? En iyisi. Aynen. Dur ya, Jüpiter'le konuşuyorum, arama girme. Ha, hadi ya. Tamam, söylüyorum o zaman. Tamam.
1: Hadi başla.
0: Evet, şimdi Jüpiter'in etkisinde kalacak, tamam mı? Aslan burçları. Çok fazla böyle etrafında aslanım koçum diyenlerin gazına gelmeyecek. Tamam mı? Özellikle etrafında bir kova burcu varsa kovanın sapına sımsıkı sarılmaları lazım. bu ay daha çok sapı olan burçlarla bir muhabbet etmeli. Çünkü biliyorsun, insanın yeryüzünde tutan şey ne? Bir şeyin köküdür, sapıdır. Doğru mu? Mesela kovanın neyi vardır İbrahim Elden?
1: Tutacağı var.
0: Nereden tut? Sen niye böyle birden ciddileştin? Ben burada burç yorum yapıyorum. Bakıyorum. Türkiye haritası geldi gözümün önüne. Evet, Allah Allah. Elazığ çıkıyor ikide bir.
1: Ya bak.
0: Kova, sap. Elazığlı kovalar. Acaba Elazığlı saplar mı demek istiyorsun?
1: Kovalar.
0: Hayır, kovalar, kovalar. Evet. Evet, Elazığlı kovalarla iletişim halinde olmalı bol bol. Bol bol işte WhatsApp'tan yine aynı şekilde fikir telakkisinde bulunulmalı. Ve yatırım yapılacaksa 3 kere düşünülmeli. Eğer 3 kere düşünüp aklına bir şey gelmediyse bir kere daha düşünebilir. Bol bol yeşillik tüketmeli. Aynı zamanda mümkün olduğunca sakatat da tüketebilir. Kelle paça işkembe ne verdiyse Allah. Herhangi bir sıkıntısı ve problemi olduğunda da koç burcu varsa etrafında, koç burcu

0: Allah
1: Bence
0: Allah.
1: dinleyicilerimizden burçlar da gelsin.
0: Kovaların da karşısında ne beliriyor biliyor musun?
1: Ne?
0: Bir aslan var, kovadan su içiyor. Bu
1: Aa.
0: ne demek?
1: Ne demek?
0: Aslan demek ki kovada hayat bulacak.
1: Ya.
0: Onun için ne yapması lazım? Su
1: Ne?
0: içmesi lazım.
1: Kovadan su içmesi lazım. Hadi o zaman.
0: Aynen. Ama Allah Allah. Dur bakayım. Çayda çıra oyunu nerenin meşhur?
1: Elazığ.
0: Buyur yine. Ama kovalar bu hafta, bu ay bol bol Kapadokya'ya gidebilir. Onun dışında Atina'da belirli programlar olabilir. Viyana. Uzun yolculuklar bekliyor. Sadece yolculuk yaparken uçak yolculuklarına dikkat etmeliler. Herhangi bir sarsıntıda, herhangi bir şeyde. Ama
1: Ya.
0: kovalar bu ay mutlular ve bol bol para kazanacaklar. Etrafındaki akrep burçlarına da bol bol bir şeyler ısmarlayacak diye görüyorum.
1: Oo, güzel. Senin
0: En
1: burcun
0: yakınım
1: neydi?
0: benim akrep burcu.
1: Aa,
0: Aa,
1: nasıl denk
0: ay
1: gelmiş
0: Allah
1: ya?
0: ya. Nasıl tebas. Ay Allah. Tesadüf işte ya.
1: Akif'in burcu ne? Bak Akif de dinliyormuş. Şu an sizi dinliyorum diyor.
0: Öyle mi?
1: Akif burcunu yazsana lütfen Akif Özcan.
0: Aynen
1: Gerçi
0: İbrahim
1: ben
0: elden
1: biliyordum ya.
0: yorumluyor.
1: 10, 17 Mayıs ne oluyor?
0: Abi bak bir sürü burçlar geliyor. Bizi soktun bu işe.
1: Öyle abi.
0: Yemin ediyorum. Koç burcu tanıdığım yok demiş. Tanıştırın sizde varsa bizde kalma. Ay güzel şaka. Bircan yollamış.
1: Can ve şakaları.
0: Koç burcu tanıdığım yok. Varsa siz tanıştırın. Stoklarda kalmamış. Ay Allah'ım ya.
1: Şenol abi de Kova burcu.
0: Öyle mi? Nereli?
1: Trabzon.
0: Aa olmuyor. Elazığlı kovalara bakabiliyoruz biz. Benim burcu da yorumlayın rica edilir demiş. Euro burcuyum demiş. Allah sana Euro ya kulum diyecek bunu unutma bu ay. Sevgili Raşit Kandemir. Euro burçlarını bu ay bol bol tahıl, barbunya ve pirinç gibi çeşitli erzaklar sizi bekliyor. Bir yerden yardım göreceksiniz. Onu görüyorum Raşit Bey. Ve mümkünse bu aralar şakalarımızı biraz azaltalım. Raşit abi çok sağ ol. Harikasın valla. Evet. Onur Bey yollamış. Akrep Raşit mi oluyor? Yemeği seviyor o demiş. Aa yemek candır canım. Biz ciddi bir yemek kültürümüz var. Yok değil. Hadi güzel bir şarkı dinleyelim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. VNFM'deyiz devam ediyoruz.

Vallahi bir şey söyleyeyim, harika bir şaka geldi. Ali Süzen demiş ki, Raşit burcunu cebinde taşıyor demiş, akrep. Hani derler ya, cebinde akrep mi var diye. Çok ince bir espri ya vallahi. Bu arada şarkıları da İbrahim Elden'in listesinden çalıyorum. Gayet enerjik, güncel şarkılarla yıl 2016. Ne? Kimdi bu? Murat Dalkılıç değil mi? Ay, bu arada ya vallahi şu şaka güzelmiş ya, Ali Süzen. Gördüm sanki gözlerin... yani çok ince bir espri. Şey gibi, anlık... İbrahim Elden bilir beni demiş ya, sabahları sucuk ekmek yemesem olmaz. Bircan Hanım demiş, Fatih Hocam o yayında İbrahim değil benim olmam gerekiyordu. Şaka derken akla ben gelirim. Bekliyoruz o zaman. Evet efendim, program devam ediyor. 19.24 saatler.

0: Türkiye saatleri. Alışacağım, idare edin valla. Direkt burada görünce saati o şekilde anons ettim ama 2 saat birlikteyiz. Türkiye saatiyle 18-20 arası yayında olacağım. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri birer gün arayla. Eşe, dosta, tanıdığa, konu komşuya tavsiye edin efendim. Bu program aç karnına, tok karnına, eklem ağrısı, migren, baş ağrısı, her şeye iyi geliyor. Bazı uydu kanallarında var ya, öyle krem satıyorlar, her şeye iyi gelen krem. Adam diyor başın ağrıyor sür, ayağın ağrıyor sür, böbreğin ağrıyor, dalağın ağrıyor. Her yere sürdürüyor kremi. Her şeye iyi geliyor. Bir gün sordum bir tanesine, hatta radyolarda da satıldı bir dönem bu kremlerden. Dedim bu krem nereden biliyorsun nerenin ağrıdığını? Akıllı krem diyor. O diyor ağrıyan yeri buluyor falan. Genelde böyle hani uydu kanallarında, böyle uyduda 350. sırada olan, böyle izlenmeyen, sadece akrabaların izlediği uydu kanallar oluyor ya. Ha, orada böyle satılan kremler gibi oldu. Evet, tekrar edelim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18-20 arası Türkiye saatiyle yayındayım. Yani şöyle muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Konumuz olacak, sizlerden sesli mesajlar alacağım. Hatta mümkün olursa böyle canlı telefon bağlantıları yapmak istiyorum. Ve bu telefon bağlantılarında böyle kısa kısa sizlerle böyle ne derler, kısa canlandırmalar yapmak istiyorum. Böyle bir konu verip. Artık 2 saati böyle bol eğlenceli, neşeli geçirmeyi planlıyoruz. Ama zaten vallahi hayatta sıkıntı var, stres var. Şalterleri indirip giriyoruz yayına. Siz de öyle yapın vallahi. Harbiden. Hadi bakalım bu şarkıyı güzelce dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nuray Hanım ne demiş? Dur bakayım. Migren benim işim demiş. Aa, doğru. Nuray Hanım şey takıyordu değil mi, böyle piercing gibi bir şey takıyor herhalde kulağa. Bayağı da bir iyi geliyor bildiğim kadarıyla. Hani böyle bir şikayet olan varsa hemen açık adres verelim. İbrahim Elden, Nuray Hanım sana da takmıştı değil mi şey? Şu şeylerden, piercinglerden herhalde.
1: Evet, iyi geldi.
0: Öyle mi? Neyine iyi geldi en çok?
1: Sesim kısılmıştı, açıldı.
0: Öyle mi? Tavsiye ediyorsun yani herkese.
1: Yani gayet iyi yani, başarılı.
0: İbrahim Elden yormuş ya. Antalya İbrahim Elden'i yormuş.
1: Yok
0: vallahi.
1: Be, vallahi. Duyum şu an.
0: Bu arada mesleğim demiş, boya ve sanatla uğraşıyorum. İbo'nun tablosunu da yapacağım ama sanat için her şeyi yapar mı? Orayı okuyamadım. Louvre Müzesi'nde iyi paraya gider, iyi düşünsün demiş. Abi senin tablonu yapmak istiyorlar.
1: Kim ya?
0: Şenol Bey.
1: Şenol abi. Şenol abi vallahi çok iyi bir sanat sever.
0: Yani tam kabul bu, ediyor musun sen?
1: Yani şöyle çok iyi, yani işi çok iyi yapıyor ama
0: tamam.
1: Benim fotoğrafımı, yani resmimi nasıl yapacak onu bilmiyorum.
0: Tamam, onu sanatçıya bırakacaksın.
1: Aa, yok, ona yani örnek veriyorum. İş kötüye gider.
0: Hayır ya, sana poz verdirecek. Bir yere oturtturacak mesela. Böyle dur diyecek falan. Anladın mı?
1: Hiç kulağa hoş gelmiyor Fatih. Ben Şenol abiyle yan yana düşünemedim yani.
0: Ama İbrahim Elden'in de çok güzel çalışmaları var.
1: Var.
0: Evet.
1: Sanatsal.
0: Sulu boya özellikle.
1: Yapıyorum abi.
0: Yapıyor aynen. Özellikle bir Cin Ali çizer. Ay Allah. Birazdan devam edeceğiz. Artık bir şarkı arası verelim hadi.

Evet efendim, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Viyana FM burası. Pindrinks'in katkılarıyla yayındayız. Evet, bu arada bir istek var, onu da hemen çalalım. Evet, bugün vallahi güzel geçti be. Vallahi güzel muhabbet ettik. İlerleyen günlerde biraz daha böyle birbirimizi tanıdıkça ne derler? Muhabbet uzar gider. Tan Taşçı'dan bu gidişat nasıl olacak? İrcan Hanım istemiş. İstek kabul ediyor musunuz demiş. Yoksa hayır mı diyorsunuz? Eğer evetse mükemmel bir isteğim var. İsmail YK ceviz istiyor. Bakalım, varsa çalalım efendim. Olay yaparsın. Aa, bu şarkıyı biliyorum ya. Pozitif Enerji'nin milli şarkısı bu ya. İbrahim Elde'nin milli marşı bu. Allah sonumuzu hayretsin. Bu şarkıyı ne zaman dinlesem içimden o geçiyor. Tan gerçekten bu arada yapılan bir araştırmaya göre konserlerde en fazla bilet satan ve gerçekten konser yaptığı salonu tıka basa dolduran sanatçılardan bir tanesiymişti. Geçtiğimiz günlerde hatırladığım kadarıyla ya Murat Dalkılıç ya da Murat Bozdu bir röportaj yapılırken artık konser salonlarını eskisi gibi dolmadığından bahsetmişti. İşte Harbi Açık Hava mesela. Orası gerçekten harika bir ambiyansı var. Ama tabii bir o kadar da kapasitesi de yüksek. Harbi Açık Hava da dahil sanatçıların böyle bir varyansını olmuştu. Ama Tan da öyle değil. Tan ne zaman konser yapsa kapalı gişe. Baktınız konser kapalı gişe, hemen ne yapıyorsunuz? İbrahim Elden'i arıyorsunuz. Size hemen VIP lojada. Ay. Sabırsa sabrederim. Onur Bey demiş, zehirli akrep etrafa zehir saçıyor demiş. Raş.

0: Hadi gel bir kapanış yapalım. Yavaş yavaş İbrahim Elden. Halk seni bekliyor. Kapadokya gezin öncesinde detayları vermek ister misin? Olur da hani insanların Kapadokya'ya yolu düşerse oralara gelmesinler.
1: Gelsinler ya.
0: Gelsinler tabii canım.
1: Valla Erdinç abinin otelinde kalacağım yarın akşam.
0: Öyle mi?
1: Sonrasında da Simge Sağan'la güzel bir konser öncesi ve sonrası yaşayacağız. Hmm. Çok da keyifli olacak. Erdinç abinin Honey of Kapadokya'da kalacağım. Evet. Çok da güzel böyle. Yani Kapadokya'da olanları görmek isterim açıkçası. Bizi dinleyen
0: hadi
1: varsa.
0: Hadi Kapadokya'da olanlar bir WhatsApp'ı yeşillesin.
1: Evet.
0: Aa, yok pardon o diyeyim.
1: Yarın sabah ben bol bol anlatacağım.
0: Allah Allah. Kapadokya'da bir gün mü kalıyorsun?
1: Yani bir buçuk gün.
0: Bir buçuk gün.
1: Aynen. Ha. Yani bir buçuk gün kalacağım.
0: Plan program var mı konser sonrası
1: konser
0: ve öncesi?
1: Konser sonrası ve öncesi tabii ki yarın var.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ha. Yarın çok güzel bir program.
0: Güngören köy içinde çorbaydı o mu? Ay Allah'ım ya çok iyi.
1: Tabii yarın sabah da yayındayım ben.
0: Evet. İbrahim Elden'le pozitif enerji hafta içi her gün yayında.
1: Sadece cuma olamıyorum çünkü cumada havada olacağım.
0: Nasıl?
1: Yani uçakta olacağım o saatte.
0: Sen de bu aralar çok havalandın. Kötü bir şarkı şeyle espriyle.
1: Almanya'ya gideceğim için kanka.
0: Allah Allah.
1: Cuma günü maalesef olamayacağım.
0: Murat Bakır tan konserine gitmeyen anlayamaz bunu demiş. Abi senden bahsediyorlar.
1: Ya tanın konseri çok iyi geçiyor ama bu arada.
0: Bircan demiş Tan Taşçı Stuttgart'a gelsin. Hemen bir yazsana WhatsApp'tan hemen.
1: Hemen yazayım.
0: Bir de Tarkan. Bir Tarkan bir de Tan demiş. Gerçekten sahneleri de çok iyi. Sahnesini en beğendiğin sanatçı hangisi?
1: Yani şüphesiz Tarkan.
0: Geçen Mustafa Keser demiştin. Mustafa Keser.
1: Mustafa Keser'in sahnesi de çok iyi bu arada.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Harika bir müzisyendir.
1: Yani müthiş. Büyüğümüz ellerinden öpüyoruz. Çok kıymetli.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten.
0: Çalıştın mı hiç Mustafa
1: evet,
0: Keser'le?
1: Mustafa Keser. Oğluyla da çalıştım.
0: Öyle mi?
1: Emrah Keser.
0: Emrah Keser. Selam
1: çok kıymetliler.
0: Olsun.
1: Selamlarımızı iletelim.
0: Peki. Acaba dinleyicilerimiz en son hangi konsere gitti veya gittiği konser hangi sanatçının konseriydi merak ediyorum. Viyana ve Almanya'da. Bir dönem şey çok gidiyordu. Beyaz Show çok gidiyordu Almanya'ya. Orada bayağı bir program falan yapıldı. Çok güzel bir atmosfer oluyordu ya.
1: Eskiler güzeldi ya dostum vallahi.
0: Aynen.
1: Ne varsa
0: hatta
1: eskilerde var.
0: Şey vardı hatırlıyor musun? Bir tane Almanya'da bir tane adam meşhur olmuştu.
1: Kim?
0: Şarkı neydi? Zenit the money hameni. Aynen aynen. Biliyor musun o şarkıyı? Neydi o?
1: Ya
0: bilmiyorum abi
1: öyle.
0: Bayağı meşhur olmuştu ya. Şimdi abi şeyi de nasıl yazacağım bilmiyorum ki hiç Almanca yok.
1: Yani, biliyorum hatırladım o şarkıyı.
0: Nasıl bir mırıldansana?
1: Na na na na na.
0: Bu uzun hava yok. Dur bakayım şuradan.
1: Acaba?
0: Ha vallahi buldum. Bak bak şarkıya bak bak. Buydu galiba.
1: Aynen.
0: 16 yıl olmuş.
1: Giriş.
0: 2010 hatırlıyor musun?
1: Evet bak gelecek şimdi.
0: Sen bunun üzerine şiirler rap albümü yapmıştın hatırlıyor musun? Ben seni sevmiştim ama sen bana neden böyle yaptın? Bak. Bütün Avusturya, Almanya, Viyana'ya. Haydi. Sen bunu çalmadın mı hiç?
1: Çok çaldım.
0: Ya bırak.
1: Delta'da çok
0: çaldım. Delta'da. Ya var ya.

0: Haydi arka taraf, kaldır elleri.
1: İnşallah güzel şeyler söylüyorum.
0: Nasıl? Okuyor musun? Yok, çok duygusal. Aynen bak, bizim aşk yeminimiz diyor. Çünkü bana lazımsın. Çünkü sana ihtiyacım var. Çünkü seni seviyorum. Sadece seni.
2: Almancam var ya.
0: Sen bize sor reis.
2: Bu da ne diyor?
0: Kollarımda yatıyor, ben dayanamıyorum. Onun son sözüydü. Seni seviyorum. Kollarımda yatıyor. Ya bunu biz ikimiz bilmiyoruz. Şu an dinleyen herkes biliyor. Niye tercümesini yapıyorsun ki? Almanca sonuçta.
2: Doğru. Hadi harikaydın bugün ya.
0: Estağfurullah.
2: Vallahi tebrik ediyoruz. Organik komedi Fatih. Soy ismini söylemiyorum.
0: Aynen.
2: Instagram'dan takip alın Fatih Mercan Taşı. Acaba Fatih şu anda kaç kişi takip alacak? Fatih Mercan Taşı.
0: Tamam ya. Bir şey gibi oldu. Marketlerde anons ediliyor ya. Şarküteri bölümünde satılmakta olan Ezine peynir 19.90.

0: Abi bu çok patladı bir dönem ya.
1: 16 yıl
0: vallahi,
1: olmuş.
0: Vallahi 16 yıl ya, vay be. 17 milyon izlenmiş.
1: Her yıl 1 milyon izlenmiş.
0: Çok iyi ya. Ich kann es nicht ertragen. Es war ihr allerletztes Wort. İbrahim Bey'e bir selpak verebilir miyiz? Gözyaşı damladı da.
1: Hüzünlendirdi
0: bizi
1: be. Vallahi
0: harika şarkıydı. Vallahi. Tebrik ediyoruz. Vallahi süperdi.
1: Fatih.
0: Süperdi. Efendim.
1: Efsaneydin. Teşekkürler.
0: Rica ederiz İbrahim Bey. Ne zaman isterseniz.
1: İyi ki geldin Viyana FM ailesine.
0: Düşünerek yine kara kara. Hadi bu şarkı da benden size gelsin, olur mu?

0: Evet, yavaş yavaş programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bizlere bu şansı veren, bana bu şansı veren sevgili Ali Süzen'e, sevgili Akif Özcan'a, sevgili İbrahim Elden'e, yılların esketemediği dostluğu.
1: Sen de 40 yaşında oldun.
0: Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Mesajlarıyla destek veren, mesajlarıyla yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyicilerimize ne yapıyorum biliyor musun? Kocaman selamlar, sevgiler yolluyorum. Sağ olun, var olun. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra harika iki şarkı var.
1: Sonra onunla... Akif Özcan evet. Yayında olacak.
0: Evet, Akif Özcan saatler 20'yi gösterdiğinde
1: evet.
0: Doğru mu?
1: Türkiye saatiyle.
0: Evet, Türkiye saatiyle saatler 20'yi gösterdiğinde Akif Özcan yayında.
1: Pindirix'e çok teşekkürler.
0: Pindirix'e de çok teşekkür ederiz. Bu enerjimizin temel sebebi Pindirix. Sabah, öğle, akşam, gece yarısı. İstediğiniz zaman kullanın, için.
1: Doğal bir içecek.
0: Özellikle İbrahim Elden çilekli içiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.
1: Viyana'da tüm marketlerde.
0: Eyvallah. Nuray Hanım vallahi güzel söylüyorsun demiş. Hayırlı akşamlar diliyorum ve yatıyorum demiş. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar Avrupa. Bay bay.

Feel that funk. Feel that funk.

0: Fatih Özcan.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim kıymetli dinleyicilerim Viyana FM'de. Akif Özcan mikrofonda. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Yepyeni bir hafta, yeni umutlarla geldik buradayız. Yine nefis şarkılar hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle bu akşamı da süsleyecek. 14 Eylül 2026, güzel bir pazartesi akşamı, hafta sonunu umarım güzel geçirmişsinizdir. Eğlenebilmişsinizdir, dinlenebilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ardından yeni hafta başladı ve okullar da başladı. Hayırlı olsun tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tabii biz velilere. Allah kolaylık versin, güzel bir sezon olsun. İnşallah çok çok bilgilenecekleri, çocuklarımızın bilgilenirken eğlenecekleri, kendilerine bir şeyler katacakları güzel bir eğitim öğretim yılı olsun diyorum efendim. Bu akşam benden önce sevgili Fatih Mercantaş'ı ilk programıyla Viyana FM'de sizlerle buluştu. Ve tabii ki ona sevgili İbrahim Elden eşlik etti. Sevgili İbocuğuma, sevgili Fatih Mercantaş'ın da Viyana FM ailemize katılmasına destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Fatih'i çok seviyoruz. İbo'yu zaten seviyoruz. Fatih de bu akşam itibarıyla Viyana FM'de yerini aldı. Hem ona hem Viyana FM ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok da keyifliydi program. Hele iki böyle sevdiğim dostum, arkadaşım yan yana aynı programda buluşunca ben de gerçekten böyle sizler gibi keyifle dinledim. Bu keyif daim olsun. Viyana FM ailemiz hep güçlenerek yoluna devam etsin sizlerin kıymetli destekleriyle. Sevgili Fatih Mercantaş'ı bir kez daha hoş geldin. Evet, biz başladık, devam ediyoruz. Güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. +43 660 130 19 79'dan +60 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. İstek ve mesajlarınızı da bekliyoruz sizi. Yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. 2 saat boyunca buradayız. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla. Bu akşam programı Zeki Arkun'la açtık. Öpücük şarkısı kulaklarınızda oldu. Şimdi de Murat Boz'un çok güzel bir çalışması. Ona çok farklı bir düzenleme yapılmış. Bu güzel şarkıyı bir dinleyelim. Ardından yeniden sizlerle buluşacağız.
0: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Evet, devam ediyoruz Tuana ve Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem şarkısı kulaklarınızda oldu. Güzel bir pazartesi akşamında hafta başında yayındayız efendim. Şengül Hanım bizlerle beraber. Merhaba, iyi akşamlar herkese ve güzel bir hafta diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size güzel bir hafta diliyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet, dün Süper Lig'de Galatasaray Kocaelispor'u 1-0'la geçmeyi başardı. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında dakikalar 17, durum 0-0 sevgili dinleyiciler. 5. hafta kapanış mücadelesi. Hemen haftanın diğer maçlarına da bir bakalım. Futbol severler için bilgi vermiş olalım. Siz bu esnada WhatsApp üzerinden istek ve mesajlarınızı bana ulaştırmaya devam edebilirsiniz. +43 660 130 1979'dan. Edsan Süpermarketler ve Pindrink sponsorluğunda Akif Özcan mikrofonda. 5. haftada Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0'la geçti. Çorum deplasmanda Samsunspor'u 5-1'le geçti. Rizespor deplasmanda İstanbul'a geldi. Eyüpspor'u 2-0 yendi. Alanyaspor evinde Göztepe'yi ağırladı. 2-2 berabere kaldı. Konyaspor 5. haftada artık ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı 1-0. Gençlerbirliği ise kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı ve 2-1 mağlup oldu. Ahmet ise dün şov yaptı resmen. Başakşehir'i ağırladı ve 5-0'la geçti. Galatasaray dün Kocaelispor'u 1-0'la geçti ve bu akşam da 5. hafta kapanış mücadelesinde Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tüm takımlara ligde başarılar diliyoruz. Sevtep Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar, biz de buradayız demişler ve bir şarkı rica etmişler. Hayran şarkısını çalarsanız sevinirim demişler. Radikal'den az sonra o güzel şarkı da gelecek. Sonrasında daha neler var neler. Edis var, Baran Mengüç var, Selin var. Crash var, Aura var, var da var, Hadise var. Çok güzel isimler ve çok güzel şarkılar var listemizde. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima yeniler sizinle olmaya devam ediyor. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor.

Ferit'le beraber sizleri dinliyoruz. Biz de bir şarkı rica ediyoruz. Çalarsanız seviniriz demişler. Ne demek efendim? Hadise'den bir şarkı, Fırtınan mümkünse. Hadise var zaten listemde. Sadece sizin istediğiniz şarkıyla o şarkıyı değiştirmiş olacağım. Böylece hem Hadise'yi yayınlamış olacağız hem de sizin isteğinizi çalmış olacağız. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel istek ve mesajlarınızla tabii ki programımıza davet ediyoruz sevgili dinleyiciler. Avusturya İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre Viyana'da yaşayanların %51,3'ü göçmen kökenliymiş efendim. Bu oran yaklaşık 1 milyon 19 bin kişiye karşılık geliyor. Göçmen kökenli olarak kendisi veya anne ve babasının her ikisi yurt dışında doğan kişiler kabul ediliyor. Vatandaşlıksa bu hesaplamada belirleyici olmuyor. Avusturya genelinde göçmen kökenlerin oranı %28,2'ye, sayısı ise yaklaşık 2,55 milyona çıktı. Viyana'nın ardından en yüksek oran %28,6 ile Vorarlberg'de görülürken en düşük oran %15,2 ile Burgenland'da kaydedildi. Veriler göçmen kökenli nüfusun özellikle başkent Viyana'da yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu demografik yapı, eğitim, konut, iş gücü ve sosyal politikaların planlanmasında da önemli rol oynuyor denmiş efendim haberimizde. Siz de daha fazla haber için tabii ki Viyana FM'i Instagram'da takip edebilir ya da web sitemiz viyanafm.com'u ziyaret edebilirsiniz. Viyana FM. Edsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. Edsan Süpermarketler sizlere tabii ki muhteşem hizmetler vermeye devam ediyor. Çok sayıda şubesi var biliyorsunuz ve biz de sizleri tabii ki Edsan'a davet ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bizim değerli sponsorlarımızı sizler de desteklemeye, oralardan alışverişler yapmaya da devam ediniz istiyoruz sevgili dinleyiciler. Alışverişin güvenilir adresi Edsan Süpermarketler Zinciri tam 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünleri.

0: Üzerine günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi Etsan'da bulabilirsiniz. Kalite, çeşit ve uygun fiyat için sizleri en yakın Etsan'a bekliyoruz. Keyifli alışverişler diliyoruz. Aynı zamanda Etsan'a gittiğinizde Pindrinks almayı da unutmayın. Pindrinks'e online olarak da sipariş verebilirsiniz. Bunun için de pindrinks.at adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
0: Edis'le devam edeceğiz. Sevgili Murat Erdatlı da bizlerle beraber. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Müdürüm iyi yayınlar, hayırlı akşamlar, herkese selam saygılar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selam saygılar. Sevgili Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Erdatlı'ya ve tüm sevdiklerine olsun. Müdürüm havalar soğuk diyor sevgili Zeynep. Evet, İstanbul'da da artık havalar soğumaya başladı. Viyana'da, Avusturya genelinde veya bizi dinlediğiniz diğer il ve ülkelerde durumlar, havalar nasıl? Yazın, paylaşın. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sırada Edis var. Yoksun yanımda.
1: Akif Özcan.

Viyana FM'desiniz. Harika şarkılarla devam. Baran Mengüç ve Selin Sana isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda oldu. Şimdi Karmaltı ile devam edeceğiz. İhtimal radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Akif Özcanlısınız. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Pindrinks sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz. Sevgili Şengül Hanım da sağ olsun. O da diyor ki ben de diyor aldım diyor alıyorum devamlı diyor. Özellikle sizler için demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle sponsorumuz olduğu için destek oluyorlar ama tadında beğendiğinizi ümit ediyorum. Afiyetle içiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Raşit yazmış. Merhaba Akif, iyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum sana ve tüm dinleyicilere. Bugün yine topa başlıyoruz demiş. Tüm topçulara bir istekte bulunacağım. İsmail Yaka'dan Ceviz şarkısı çalarsan sevinirim diyor. Raşit'ciğim yine topa gidiyor dönemini başlatmış. İyi sporlar diliyorum maçta oynayacak herkese. O zaman tüm topçulara tabii ki birazdan İsmail Yaka'dan Ceviz şarkısını da çalacağım. Müdürüm iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Ali Süzen göndermiş, çok teşekkür ediyorum. Ali abiyi seviyoruz biliyorsunuz, Viyana FM'in kıymetli kurucusu. Bizim abimiz, güzel insan. Onu seviyoruz, ona buradan selamlar. Sanırım o da yoldadır. İyi yolculuklar diliyorum ona, ailesine, sevdiklerine ve tüm Viyana FM ailemize de bu güzel çalışmayı hediye edelim. Ardından İsmail YK gelecek, Ceviz, tüm topçulara, Raşit'ten.

0: Evet, herkese iyi akşamlar bir kez daha. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Güzel mesajlarınıza teşekkürler. Çenen tutulsun. Evet, A20, A22 otoyolu Korneyaburg istikametinde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş efendim bugün. Öğle saatlerinde, öğleden sonra kaza nedeniyle yolda tabii bayağı yoğun bir trafik oluşmuş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gidişat şarkısına kulak verdik. Tantaşçı ve Kobra Murat düeti radyonuzda oldu. Evet, şu anda da Süper Lig'de, dedim ya program başında da, haftanın kapanış maçı oynanıyor. İlk yarı bitti. Gaziantep 0, Fenerbahçe 0. Bu akşam biliyorsunuz benden önce sevgili Fatih Ercantaş'ı sizlerle buluşmaya başladı. Bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Program başında da ifade etmiştim. Bugün sevgili İbrahim Elden de ona eşlik etti. Sanırım böyle birkaç programında eşlik edecek. O da hem radyomuza sizlere alışsın. Bir kez daha hayırlı olsun sevgili Fatih Ercantaş'ına. Radyomuzda yenilikler, güzellikler sizinle olmaya devam edecek. Sizler bizlerle olmaya devam ettiğiniz müddetçe. İyi ki varsınız. Haydi o zaman Tekirdağ'dan dinleyelim. Rock Tak Tak, Viyana FM'de sizinle olsun. Akif Özcan devam etsin. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan. Özcan. Özcan.

Harika şarkılar Viyana FM'de sizin olmaya devam ediyor. İlk saat geride kaldı. İkinci saatimize merhaba diyoruz. Ebru Yaşar, Bengü Beker, O Beni Sırtımdan Vurdu isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızdaydı. Şimdi Gülden ve Bahadır Tatlıöz başlarım o derdine diyecek. Güzel bir çalışmayla kulaklarınızda olacak. Handan Hanım iyi akşamlar buradayız diyor. Teşekkür ediyorum. İkilemden Eyvallah şarkısını çalarsanız sevinirim. Sazmuk'tan sevgiler. Çok teşekkürler. Aldık listeye, birazdan gelecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz istek ve mesajlarla. Ay.

Evet, devam ediyoruz Viyana FM'de programımıza. Sevgili dinleyiciler, Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan ve akrabası MST de tutuklandı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya paylaşımları sonrası hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılan ve tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan ve 3 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağla Öztançalan ve MST tutuklanırken NO ve SA hakkında adli kontrol uygulamasına karar verildi. Şüphelilerin avukatları adliye çıkışında yaptıkları açıklamada tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirmişler değerli dinleyiciler. Dünyadan bir haber, Trump, Kiev Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul etti dedi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti. Trump ayrıca, dünya akaryakıt fiyatlarındaki artışın İran'daki durumdan değil, esas olarak Ukrayna çatışmasından kaynaklandığını ifade etti. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya'da aynısını yapmayı kabul etti. Dünyadaki motorun fiyatlarındaki artış İran'dan değil, çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor ifadelerini kullandı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde devre dışı bırakma hedefine yanıt olarak Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların düşmanın askeri ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti. Her iki tarafta enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiler dedi Trump. Bakalım önümüzdeki günlerde dünyayı neler bekliyor. ViyanaFM.com radyomuzun resmi internet sitesi, ayrıca mobil uygulamamız App Store ve Google Play'de yayında. İndirin bizi, kesintisiz dinleyin. Edsan Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla devam ediyoruz sıra ve Tolga Şanlı düetiyle devam edecek program. Bana Biraz Renk Ver isimli güzel çalışması sizlerle olacak bu ikilinin. Süper Lig'de 5. hafta kapanış mücadelesi, Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın 51. dakikası, durum hala 0-0. Programımız devam ediyor. İstek ve mesajlarınızı WhatsApp'tan bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Akif Özcan.

0: Sancak ve insan kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Sevgili Ahmet Kurt, iyi akşamlar abicim. Ben de buradayım diyor İstanbul'dan sevgiler. Jabbar'dan Bu Gece şarkısını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Aldım isteği güzel kardeşim, senin için gelecek. Selen Hanım, iyi akşamlar. 20. Viyana'dan sevgiler Akif'e, iyi programlar diliyorum. Şenol Evgi, şişti patladı çalarsanız sevinirim diyor. Bu güzel şarkının ardına şöyle bir ortamı renklendirelim sizin isteğinizle. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Etsan'da taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Tam 32 şubesiyle Etsan Süpermarketler size hizmet vermeye devam ediyor. Alışverişin güvenilir adresi Etsan'a çok çok teşekkür ediyor. Sizleri de davet ediyoruz. Etsan'a gitmişken veya Avusturya'da herhangi bir markete gitmişken mutlaka Pindrinks almayı da unutmayın. Hepinize teşekkürler. Afiyetler olsun. İyi alışverişler.
1: Götür kanatlarında bu gece, uçur diyar diyar sev.

başladı. Şenol Evgi yorumuyla geldi efendim. Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Harika şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. Melike Şahin Ölmem Ölemem'le şimdi biraz ritmi düşüreceğiz. İnişli çıkışlı keyifli güzel bir yayın. Bu şarkıdan sonra yeniden ritmi yükselteceğiz. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle devam edeceğiz. Edsan Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan'ı. Bu güzel şarkıyı bir dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız. Sevgili Musa, Harun'la beraber sizleri dinliyoruz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Yıldız Tilbe, Aşka Doyamadığım çalarsanız sevinirim demişler. Aldım listeye, birazdan Salih Bademci gelecek. Ardından Yıldız Tilbe, sonrası Ersay Üner, Gülşen, Hakan Peker ve daha neler neler. Hepsi Viyana FM'de sizinle. Kaliteli müziğin adresindesiniz. İyi akşamlar.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM'de Akif Özcan, yayında Esan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Yıldız Tilbe Aşka Doyamadığımla devam edeceğiz. Bir istek şarkısı yine. Sevgili Bedia da geldi. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm. Kolay gelsin. Nasılsın diyor. Teşekkürler sevgili Bedia. Gayet iyiyim. Şükürler olsun. Umarım sen de iyisindir. Kulağım sende, yayını yeni açabildim diyor. Sana ve dinleyen herkese de mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Bedia'ya. Sağ olsun. Biz de sana güzel bir hafta diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Seversen bu güzel şarkıyı da sağlayalım sana. Tabii varsa özel bir isteğin, onu da gönderebilirsin. Evet sevgili Serap da geldi. Akif'cim iyi yayınlar diyoruz. Özlemiştik seni diyor. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de sizleri özlüyorum. İyi ki varsınız. Cumartesi pazar böyle iki gün ayrı kalıyoruz. Hafta sonu dinleniyoruz. Pazartesi itibariyle tekrar buluşuyoruz. Serap'cığım o da Gülşen'den Bu Aşk Adam Olmaz şarkısını istemiş. Aldık listeye. Birazdan Ersay Üner, sonra Gülşen gelecek. Ama önce Yıldız Tilbe.

0: Akifer.
1: Sen yoluna git, ben de yoluma. Çok güzel bir Hakan Peker şarkısıydı. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Teşekkür ediyorum müdürüm. İsteğim yok zaten, yayın her zamanki gibi harika. Benim istediklerimi çalıyorsun demiş. Aa, ne güzel. Beğenmene çok sevindim. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Miraç kardeşim, iyi yayınlar abicim. İyi akşamlar diliyorum tüm Viyana FM dinleyicilerine. İki yabancı Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan'dan çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Önce benim seçmiş olduğum bir şarkı, Betül Demir Yüzlü Kıyıya şarkısına kulak vereceğiz. Ardından senin isteğin Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan, iki yabancı, sonrası Deha Bilimler. Ardından da yavaş yavaş artık bu akşamı noktalamış olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe sevgili dinleyiciler ve durum hala 0-0. Maçın 88. dakikası oynanıyor. Maç bu şekilde biterse puan durumuna bir bakalım hemen. Galatasaray şu anda birinci durumda 13 puanla. İkinci sırada Beşiktaş 12 puanla. Üçüncü sırada Ahmet 10 puanla. Dördüncü sırada Kasımpaşa. Beşinci sırada Rizespor. Ve yine beşinci sırada Kocaelispor olarak belirlenmiş ama aslında altıncı sıra oluyor. Burada averaj farkları var. Dolayısıyla 9 puanlı 3 takım. Yani dördüncü, beşinci ve altıncı olarak da aslında verilebilir ama burada averajlar da aynı olduğu için Rize ve Kocaeli 5. sırada olarak görüyoruz şu anda. Her şeyleri aynı yani. Attığı goller, galibiyetleri, aldıkları mağlubiyet sayıları vesaire, her şey aynı Rize ile Kocaeli. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Hemen ardından Gaziantep geliyor. Eğer maç böyle biterse 8 puanla. Fenerbahçe'de 11. sırada kalmış olacak 7 puanla. Çorum 10. sırada yer almış oluyor. O da 7 puanlı bir takım. Trabzonspor yine 7 puanlı bir takım. 9. sırada. Alanyaspor ise 8 puanla 8. sırada olarak yoluna devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, düşme hattında. Yani tabii şu an ligin çok başındayız ama Konya, Eyüp ve Göztepe'nin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik lig 5 haftada geride kalmış durumdayken puan durumunu bu şekilde özetleyebiliriz sizlere. Evet, Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada Betül Demir var. Keyifle dinliyoruz. Ben

Ve geldik veda ya. Çok güzel bir çalışmaydı. Deha Bilimler, Aşksız Prensler radyonuzda oldu. Kapanışımızı da Burak King ve Öykü Gürman düeti Bir Sana şarkısıyla yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlamıştı evinde. 5. hafta kapanış mücadelesi 0-0 beraberlikle sona erdi. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e ve Etsan süpermarketlere katkıları için çok teşekkürler. Yarın akşam Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde ben Akif Özcan yeniden sizlerle olmayı ümit ediyor. Hepinize güzel bir akşam, keyifli bir hafta diliyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Görüşmek üzere.

0: Gülşen. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana'da her iki kişiden biri göçmen kökenli. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Viyana nüfusunun %51'inden fazlasını göçmen kökenliler oluşturuyor. Ülke genelinde %28 olan bu oran, göçmenlerin ağırlıklı olarak başkentte yaşadığını gösteriyor. Bu durumun Viyana'nın eğitim, konut ve sosyal politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Avusturya'da siyasi İslam yasağı tartışılıyor. Başbakan Christian Stoker, siyasi İslam'ı yasaklama planı Avusturya'da yeni bir tartışma başlattı. Politik İslam Dokümantasyon Merkezi, olası bir düzenlemenin hukuka ve temel haklara uygun olması gerektiğini söyledi. Uzmanlarsa radikalleşmeyle mücadelede eğitim ve sosyal medyadaki önleyici çalışmaların artırılmasını istiyor. Emekli maaşları artacak. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları netleşmeye başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalması nedeniyle emeklilerin satın alma gücünün azalabileceği belirtiliyor. Öğrenci azlığı okulları kapattı. Avusturya'nın kırsal bölgelerinde öğrenci sayısının azalması, küçük okulların kapanmasına neden oluyor. Yukarı Avusturya'daki 3 okul, yeni eğitim döneminde yeterli öğrenci bulunmadığı için açılamadı. Bu nedenle 120'den fazla çocuk çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan okullara gitmek zorunda kaldı. Velayet sistemi yeniden düzenleniyor. Avusturya hükümeti, boşanma sonrasında yaşanan uzun hukuki süreçleri ve mağduriyetleri azaltmak amacıyla velayet sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sadece Yukarı Avusturya'dan 1600'den fazla velayet dosyasının mahkemelerde sonuçlanmayı beklediği belirtiliyor. Viyana'da çırak eğitecek işletme bulunamıyor. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. İş Bulma Kurumu IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık çıraklık pozisyonu bulunuyor. Her bir kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Viyana'da benzin ve dizel fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Benzinin litre fiyatı 1,95 euroya ulaşırken dizel 2 euroyu aştı. Böylece 50 litrelik bir deponun maliyeti 100 euro sınırını geçti. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle zamların gelebileceği belirtiliyor. Viyana'da yasa dışı kumar operasyonu. Viyana polisi kentin 3 farklı bölgesinde yasa dışı kumara yönelik operasyonlar düzenledi. Bir apartman dairesi ile bir işletmenin arka bölümünde gizlenen çok sayıda kumar makinesine el konuldu. Sahte kimliklere 1 milyon euroluk vurgun. Viyana polisi 200'den fazla kişinin kimlik bilgilerini kullanarak yaklaşık 1 milyon euroluk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. Çetenin sahte belgelerle banka hesapları açtığı ve pahalı cep telefonları sipariş ettiği belirlendi. Floristort'ta sahte belge atölyesi kuran şebekeyle ilgili soruşturmada şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Kalp krizi geçiren baba oğluna çarptı. Aşağı Avusturya eyaletinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 60 yaşındaki sürücü, önünde motosikletle ilerleyen 15 yaşındaki oğluna çarptı. Genç kazayı hafif yaralarla atlatırken baba, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte saat kavgasında 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı. Viyana'nın 22. bölgesinde sahte saat ve sahte para nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Sattığı saatin karşılığında sahte para aldığını fark eden 14 yaşındaki çocuk iki şüphelinin peşinden gitti. Çıkan kavgada sırtından bıçaklanan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 3 ayrı kazada 7 kişi yaralandı. Şitiermark eyaletinde hafta sonu meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Murtal'da 18 yaşındaki gençlerin bulunduğu bir araç takla atarken Hartburg yakınlarında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir diğer kazada ise kontrolden çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde gün boyunca hafif yağmur olacak. Hava sıcaklığının gece 13 dereceye kadar düşeceği, gündüzse en fazla 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Süper Ligi'nde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti. Galatasaray evinde Kocaelispor 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takipçisi Beşiktaş ise sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Rizespor Eyüpspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Çorum Futbol Kulübü ise Samsunspor'u 5-1 mağlup etti. Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1, Ahmetspor'da Başakşehir'i 5-0 yendi. Süper Lig'de 5. hafta bu akşam oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşka dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bir de şunun hatırlatmasını yapalım. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Güzel bir eserle programın startını verdik ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere anlık tatmin ve hızın norm olduğu dijital çağda sabırlı kalabilmek kişisel iradeyi mi yoksa toplumsal bir direnişi mi gerektirir, neden diye sorduk. Anlık tatmin ve hızın norm olduğu dijital çağda sabırlı kalabilmek kişisel iradeyi mi yoksa toplumsal bir direnişi mi gerektirir? Neden dedik? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Norm kural anlamına geliyor. Uyulması gereken kural demek. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir zamanlar toplumunda çok güzel normları vardı ama günümüzde ne kadar kaldı orası tartışılır. Mesajlara, cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Güzel bir eser dinledik. Umarım sizler de keyif aldınız. Furkan Halıcı bizlerle birlikteydi. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili dostum, arkadaşım, meslektaşım Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor uzun bir zaman sonra. İyi akşamlar, iyi yayınlar dostum. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Sabır dijital çağda yalnızca kişisel bir erdem değil, hız dayatmasına karşı bir direniştir. Çünkü bize sürekli daha hızlı tüketmemiz, daha hızlı karar vermemiz, daha hızlı cevap vermemiz ve daha hızlı mutlu olmamız gerektiği söyleniyor. Oysa insan zihni ve duyguları algoritmalar kadar hızlı çalışamaz. Direnişi başlatan sabırdır, sabrın kendisi ise en büyük direniştir demiş. Değil mi? Kendi zevklerine karşı direniyorsun. Arzularına karşı direniyorsun. Dünyanın en zor eylemlerinden bir tanesidir. Biri beklemek, biri direnmek. Ama şöyle bir şey var.

daha hızlı karar vermemiz konusundaki kısma maalesef katılamıyorum. Çünkü bence teknoloji insanın karar mekanizmasını yavaşlattı. Çünkü imkan çok fazla. Düşünsene, bir kıyafet almaya niyet ediyorsun abi. Giriyorsun herhangi bir alışveriş sitesine. Aynı türde kıyafetten binlerce çeşit var. Onun moru, bunun laciverti, onun yırtmaçlısı, bunun vesairesi.

Dolayısıyla bence teknolojinin amacı karar mekanizmamızı hızlandırmak değil, yavaşlatmak. Daha çok düşünsün, işte bir şeylere hapsolsun. İşte kıyafet düşünmekten başka bir şey düşünemesin. Efendime söyleyeyim, dijital platformdaki dizileri izleyip yorumlamaktan kendi hayatını kaçırsın falan, tamamen bu amaçlanmış durumda. Başarıldı mı? En azından hala tamamen değil. Ama umarım bir gün teknoloji bizi tamamen ele geçirmez. Hiray Zerdüş bizlerle birlikte olacak. Evimsin diyelim ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

unutursam seni, bir gün gidersen aklımdan, biterse hatıran, küsersem uykulara sen yoksun diye düşlerimde, bakamam aynalara, gülüşlerim kaybolur yüzümde. Sonra mı? Sonrasını hiç sorma. Kızar. Gücenirim en çok kendi kendime. Yalan bizim yanımızda İstanbul aşkları. Diz çöker. Tövbe eder İstanbul aşıkları. Gözlerinin yanında hiç kalır şairlerin İstanbul sevdası. İşin ucunda sen yoksan, gün gelip saçlarında dolaşmayacaksa parmaklarım, ben böyle aşka, böyle sevgi diye başlarım da sonu gelmez satırlarım. Sonu gelmez satırlarım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplarla devam etmek istiyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. İkinci saatimize geçince onlara da yine güzel bir çalışma armağan etmiş olacağım. Selamlar, iyi akşamlar Melih, hoş geldin. Sefalar getirdin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Emel ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor.

Bence bu devirde sabırlı kalabilmek kişisel bir irade meselesi. Teknolojinin kime esir alıp alamayacağına yine kişinin kendisi karar veriyor. Bu durum bence henüz toplumsal bir direniş gerektirecek seviyeye gelmedi ama yakındır o da olur demiş. Vallahi yaşarız ya. Gerçi biz direnişler ülkesiyiz abi. Her şeye bir ufak direniyoruz yani. Dünya genelinde bir hayatta kalma, ayakta kalma mücadelesi söz konusu. Bakalım maalesef Allah sonumuzu hayır etsin demekten ötesi gelmiyor elimizden. Tabii onu demek de tek başına yetmiyor abi. Bir şeylere de zaman zaman tepki gösterebilmek lazım. Tabii o cesaret kimde kaldı? Tepki gösteremeyenler, ne kadar suçlu tepki gösterin diyenler, ne kadar haklı, bu durum bu dönemde ne kadar mümkün, orası uzun uzun tartışılır ama yeri burası değil. Efendim Ayla Çelik bizlerle birlikte olacak. İstanbul Aşıkları diyelim Hakan Altun'la birlikte ardından buralardayız. Haydi bakalım yavaş yavaş da bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ayla Çelik ve Hakan Altun kulaklarımızdaydı. Sıra geldi bu saatin son çalışmasına ve gerçekten zaman çok hızlı geçti. Ama son çalışmaya geçmeden önce sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında az önce verilen cevaplardan bir tanesini yorumlarken kendi düşüncemi de sizlerle paylaştım. Ama tekrar söylemek gerekirse ben içinde bulunduğumuz duruma direnmenin tamamen kişisel iradeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa toplumda bu konuya karşı herhangi bir direniş yok tam anlamıyla. Hatta tam tersi, bizim bireysel irademizi de yine toplumun zorladığını düşünen taraftayım. Yani aman onda var bende de olsun. Şu şöyle anlattı çok güzelmiş bende de olsun falan. Bu tür durumlar maalesef bizi bu konuda olumsuz etkiliyor. Ve hani en azından kendi hatırladığım dönem için konuşabilirim ki bence İnsanlar arasındaki teknoloji yarışı, teknoloji tarihinin hiçbir yerinde bu kadar bariz olmadı. Hani keşke burada başka şeyler konuşuyor olsaydık. Keşke bunun aksini iddia edebilecek donelerimiz olsaydı elimizde bugün geldiğimiz noktada. Ya sen öyle diyorsun ama o iş tam olarak da öyle değil aslında. Şurada yanlışın var deyip o doneleri birilerine sunabilseydik. Efendim Demet Akalın gelsin. Galip Öztürk'le birlikte yerine sevemem diyelim. Ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım. Aslında Demet Akalın son çalışma olur diye düşünmüştüm ama biraz daha vaktimiz kalacak.

dinleyenlerimizden sevgili Serpil'e vermiş olduğumuz bir söz var. Bir Ahmet Kaya sözümüz vardı. Şu anda bizleri dinlediğini belli etti, sağ olsun. Selamlarımızı göndermiş olalım. Cuma günü programın son anına yetişmişti ve formatımıza uymadığı gerekçesiyle isteğini maalesef ki listeye alamamıştık. Bugün hatırlattı. Ahmet Kaya, ki benim de çok sevdiğim isimlerden bir tanesi, kendisi için gelecek. Yüreğim kanıyor diyelim kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. Bu saatin kapanış çalışması olsun, ardından programın ikinci ve son saatiyle, benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaştrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkım meçhul.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkım meçhul.

0: Benim ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

0: biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Açın savaş yelekleri.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimiz 22.15 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'nın bir mesajı var. Ama ona geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde reklam paketlerimizden bahsedelim. Bence bu fırsat kaçmaz abi. Çok cüzi fiyatlara firmanızın sesini dünya duyacak.

Başlangıç yani bir aylık paketimiz 200 euro. 3 aylık paketimiz aylık 150 euro. 6 aylık paketimiz aylık 125 euro. Ve 12 aylık 1 yıllık paketimiz aylık 100 euro. Ve bu fiyatlar yalnızca paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli olan fiyatlarımız bu şekilde. Markanıza uygun fiyata değer katmaya devam ediyoruz. Bu arada Viyana FM bünyesine yeni katılan sponsor dostlarımıza da katkılarından dolayı şahsım ve Viyana FM ailesi adına teşekkür etmiş olayım. Reklam radyo için her şeydir. Radyo reklam için her şeydir. Bunu unutmamak lazım. Daha uzun süreli reklam verecek olan dostlarımız ve daha detaylı bilgi almak isteyen dostlarımız 660-130-1979 numaralı WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilirler. Bilginiz olsun. Peki sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela demiş ki selam gönüldaşım, hoş geldin, sesindeyim, huzurlu, keyifli, nazarsız, su gibi akan yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence ikisini de gerektirir. Kişisel irade sabırlı olmayı seçebilir ancak sürekli hız ve anlık haz üreten düzen sabrı zorlaştırdığı için toplumsal bir direnç ve farkındalık da gerekir. Sevgilerimle diyerek mesajını sonlandırmış. Bence aslında çok haklı. Çünkü şöyle bir gerçek var. Biz birey olarak kendi kendimize yetiyoruz abi. Sadece biz de toplum olarak bir araya geldiğimizde diğerinden altta kalmak korkusu var. Dolayısıyla eğer bir konuda direnç gerekiyorsa o konuda toplum olarak fikrimizin, görüşümüzün tamamen aynı olması gerekiyor ki o konuyu her masada, her ortamda tartışmaya kapatabilelim. Maalesef aksi mümkün değil. Sevgili Zeynep Hanım, Zeynep Yücel şu anda bizlere kulak veriyor. İstanbul'a mega kente selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar Melih. Yoldayım ve seni dinliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yolunuz, bahtınız ve radyonuz her zaman açık olsun. Muhittin Seçen gelsin. Sevme Beni diyelim. 95 yapımı güzel bir çalışma. Ardından
Tüdanya bizlerle birlikte olacak. Belki

ne kadar mümkün orası tartışılır. 80'lerin en güçlü seslerinden bir tanesiydi. Tüdanya, önce Muhittin Seçen gelsin. Ardından Tüdanya, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, merhamet dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Dinçer, iyi akşamlar, iyi yayınlar kral demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Sevgili Kadir Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bence artık tamamen bir tatminsizlik söz konusu. Anlık bile tatmin olamayabiliyoruz bir şeylerden. Doyumsuzluğumuz tavan yapmış durumda. Her ne kadar bunu fark etmek istemesek de demiş. Değil mi? Hani genelde işte çocuklara diyoruz ama onu alıyorsun tatmin olmuyorlar, bunu yapıyorsun tatmin olmuyorlar diye. Bence bu durumun bir yaş skalası kalmadı. Hep daha iyisini, daha güzelini, daha mükemmelini ister durumdayız. Keşke böyle olmasaydı ama durum bundan ibaret. Efendim, Celal bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz bu saatimiz benim değil, daha çok şarkıların konuştuğu, onların konuşulduğu saatimiz. Sarhoş olabilsem diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Bülent abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Kardeşim hayırlı geceler, kolay gelsin. Yine günlerden arabesk şarkılar. Günlerin nasıl geçiyor kardeşim? Yoğun musun demiş. Valla düşünce yoğunluğu var bir süredir bende. Ve hep aynı şeyi düşünüyorum. Yani ya kalkayım şunu yapayım. İşte şurada şu sorun var, şunu çözeyim.

aklımda şu vardı bir süredir, onu da yapayım falan. Günlerin nasıl geçtiğini anlamıyorum abi. Hatta az önce yeni bir karar daha aldım. İnşallah onu da uygulamaya geçireceğim. Demiş ki her zamanki gibi keyifli, hüzünlü şarkılar çalıyorsun. Emeğine, yüreğine sağlık. Kardeşim İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı rica edeceğim. Ben insan değil miyim? Başta sana ve dinleyenlere armağan olsun. Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım. Önce Ahmet Yüksel bizlerle birlikte olsun. Geziyorum sokaklarda diyelim. Ardından İbrahim Tatlıses gelsin. Ben insan değil miyim diyelim. Hatta şöyle yapacağım. Ben o şarkıyı bugün iki kere yayınlayacağım. İki farklı isimden iki farklı yorumla yorumlayacağım. Biri Bülent abinin istediği olacak. Diğeri de benim en sevdiğim versiyon, canlı olmasına rağmen en sevdiğim versiyon olacak. Haydi bakalım, önce Ahmet Yüksel, ardından İbrahim Tatlıses, iki güzel eser ardından buralardayız. Eyvallah.

0: Babalar söylesin, damarcılar dinlesin. Damarcılar...
1: Viyana efendim.
2: Bakın şimdi normalde şarkı bölmeyi çok sevmem, çok da bölmem. Bu herkes tarafından bilinir. Bu şarkıyı böldüm ama elbette ki başa alacağım. Sizden günün gecenin bu saatinde bizleri dinlemeye devam eden dostlarımızdan ben bir şey istiyorum. Orkestradaki o girişi özellikle o darbuka tür arkadaşı şöyle bir canı gönülden kendiniz vererek dinlemenizi istiyorum. Babanın canlı sesine zaten diyecek yok. Baba Müslüm geliyor. Ben insan değil miyim diyelim. En sevdiğim yorumuyla bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Of dedim, yemin ederim yani şu şarkıyı her dinlediğimde benden bir şeyler gidiyor abi. Yani ben böyle bir yorum, böyle bir orkestra daha önce çok az dinledim. Umarım sizler de aynı düşünceler içerisinde aynı keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz, hatta zannediyorum ne kadar konuştuysam bayağı da bir şarkımız kaldı. Hızlı bir şekilde onların hepsini size dinleteceğim. Ama öncesinde günün gecenin son şiirini sizlerle paylaşalım. Ardından Orhan Baba ve Ferdi Tayfur peş peşine sizlerle birlikte olacak. Haydi bakalım.

Vakit tamam. Bugün sensizliğin 42. akşamüstü. Vakit tamam. Gözümde, gönlümde yine aynı hüzün. Aynalara bakınca karşıma gelmiyor yüzüm. Vakit tamam. Bugün sensiz bilmem kaçıncı saatin geçtiği 42. gün. Vakit tamam. Yürek kırgın, gönül üzgün. Kalp atmaktan yorgun sevgilim. Günün birinde dönüp ardına bakarsın dilerim. Geride kaldı. Geride kaldı boynu bükük aşklar, sevgiler, sevgililer. Bitti. Tükendi bütün hüzünler. Sevmek yok artık. Bir daha aşka zor inanırım. Sen de gittin gönlümden. Sen söyle. Yokluğunda neyi kime nasıl anlatayım? Yokluğunda kime dert yanayım? Kime nasıl inanayım?

sıra geldi vedadan önceki çalışmamıza. Bu arada Ferdi Tayfur'un güzel çalışmasını gönüldaşım, yol arkadaşım sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Bazı geceler ne bendeki kelimeler ne dinlediğim şarkılardaki melodiler onu anlatmaya yetmiyor. Onun için özel bir şarkı yayınlayamıyorum belki ama bu onun benim için ne kadar özel olduğu gerçeğini değiştirmez. Ferdi Tayfur'u da ne kadar sevdiğini biliyorum. Dolayısıyla bu güzel çalışmayı kendisine armağan etmiş olmak istiyorum. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu var sırada. Yaz tatili diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle son kez bir mezdek yapalım. Emel, Zinat ve Yusuf için gelsin ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım. Sürçülisan ettikse aşk ola.

0: Bilsin FM. Bilirsin beni işte. Kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etmeseydi. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi.
0: Aşkı meçhul. Damar üstüne.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.